arkadaşlar, dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi. Süper
1: Efendi. Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran, Beyrut'a yönelik saldırılar gerekçesiyle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran medyası İsrail savaş uçaklarının askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapıldı. 6 beldeden 4'ünde AK Partili adaylar kazanırken MHP ve CHP birer başkanlık elde etti. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin konuşacağı tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını bildirdi. Gözler bir yandan da mutlak mutlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak. Perşembe günkü toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Verdiği molada ayağa kayan ve filyoz çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı. İstanbul ve Antalya'daki otokoç binalarına maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı, 5 şüpheli gözaltında. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan'daki parlamento seçiminde mevcut başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerde yakaladığımız iyi dinamiği sürdürmeliyiz ifadesine yer verdi. Mecliste bu hafta içki tanıtımlarıyla toprak yasasında yapılacak değişiklikler görüşülecek. Rusya, Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınında tesisi vurdu, Zelenski alçakça ifadesini kullandı. Kosova'da kritik erken genel seçimi %43,03 oyla mevcut başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al hareketi kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz, güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
1: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sunar.
6: Günaydın hanımefendiler, beyefendiler ve sevgili çocuklar. Ben pilotunuz Doğan Can Özatlı. İkinci pilot ve kabin görevlisi ihtiyacımızın olmadığı bu yayında TK90.8 sefer sayılı Süper FM uçağımıza hoş geldiniz. İstanbul semalarından yolculuğumuza başlayalı oldu biraz. Deniz seviyesiyle alakamız olmamakla birlikte program süresince epey yüksek enerjide seyredeceğimiz de bir gerçek. Yerel saat 10 itibariyle programı noktalamayı planlıyoruz. 3 saat sürecek yolculuğumuz boyunca bol enerjili, güzel bir hava bizi bekliyor olacak.
7: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

0: denize. Doğan Canlı yayında.
1: Evlenme teklifini nasıl yaptı? Paylaşmak ister misin?
2: İsterim tabii canım. Çok güzel yaptım.
3: Tabii. Herhalde o kadar teklif
2: Ya ne oldu biliyor musun? Biz Roma'ya, İtalya'ya tatile gittik Samet'le. Gezdik. Ben böyle bekliyorum, evlenme teklif eder, burayı kaçırmaz herhalde falan diye düşünüyorum. Evet. Bir gün geçti, iki gün geçti, üç gün geçti. Aa, teklif yok. Bir de biz böyle açığızdır birbirimize karşı. Çantalarımız açıktır falan filan. Böyle yüzük bakınıyorum falan. Yok çantalarım. Yok teklif. Ay ben bir kırıldım neyse. Aşk çeşmesine gitmiştik. Hadi dedi akşam da bir görelim. Tamam dedim. Yürüyoruz ya, ne güzel değil mi falan filan. Mutlu musun benimle falan diye bana böyle sorular soruyor. Ay dedim vallahi çok mutluyum falan. İyi dedi. Hep sürsün ister misin dedi. Ay isterim tabii dedi.
1: Aa sen de ama heveslisi gibi hemen şey atlamışım be. Kız biraz naza çekseydin kendini. Çeşmeyi görünce hemen bu da. Aa olur tabii, ne olmasın. Teessüf ederim, o kadar yıllık hukukumuz var.
2: Annesinin yüzüğüyle evlenme teklif etti bana.
1: Ay beleşçi.
2: Ay
1: beleşçi. Güzelmiş tabii, yani ortam, ambiyans falan. Adam Roma'da güzel bir teklif etmiş. Ana olarak evet. Baktığın zaman evet, evet. Hani sıradan değil en azından baktığında. Ama lütfen bana dürüst cevap ver.
2: Ha, kesin dürüst cevap ver.
1: O annesinin yüzüğünü kuyumcuya gidip sordurttun mu? Kaç para bu diye.
2: Benim bir tane bayim var. Onun karşı dükkanı kuyumcuydu eskiden. Taşındı sonra gitti. Benim yüzüğüme baktı. İşte tam o sırada işte nişanlandık falan, yüzüğüm.
1: Sonra uzun falan. Uzun baktıktan sonra aa Eminönü malı mı bu?
2: Yok dedi ki elmas mı dedi. Ha öyledir, bilmiyorum dedim. Vallahi bilmiyordum. Ondan sonra en az 5000'i var bunun dedi. Oh dedim, Allah bereket versin.
1: Ay, ama biliyorsun elması bozdurduğunda para ediyor mu?
2: Bilmiyorum.
1: Bilmiyorum ne be, İzmirli. herhalde o şey, yani pırlantada öyle bir şey var da elması tam kestiremedim. Yani pırlantanın sertifikası olmadığında bozduramıyorsun. Ya bozdurduğunda para etmiyor, cam parçası falan yani ama altın olsaydı keşke.
2: Ay şu olmadı ki bozduralım.
1: Tüh, neyse düğünde aldırt o zaman.
2: Düğünde neyi aldıracağım?
1: Düğünde liste vereceksin adamın eline. 5 tane Adana burma, bir tane Trabzon hasır set. Yapacaksın. Didem yapacaksın. Beni Didem, vallahi hakkımı helal etmem. Sütümü helal etmem Didem.
2: Ben hayatta isteyebilen biri değilim.
1: Tamam, adamın numarasını versene. Ben. Ay ben isteyeyim, adamın numarasını ver.
2: Özelden yazayım.
0: Doğan Canlı yayında.

0: mal olmuş sanatçıları da, halka arz olmuş şirketleri de konuşuyoruz. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
1: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar

0: Tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında. Sen ne ister
2: ister ol. Hedefe ulaştınız.
3: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
4: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcak yok geldi, yiyelim şöyle.
5: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
4: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
6: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
8: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
9: Finansal özgürlük budur işte.
7: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım. Para.

25 bin lira harcamaya, 5 bin lira paraf para hediye. Üstelik paraf paralar seyahat ve konaklama harcamalarınızda 2 kat daha değerli. Siz de Parafly dünyasına katılın. 10 bin lira değerinde paraf para güzelliğini kaçırmayın. Paraf paraf dünyası, güzellikler dünyası. Ayrıntılı bilgi parafly.com.tr ve Diyalog'da.

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: Why? Well. Süper FM'den herkese selamlar, sevgiler, günaydınlar, merhaba. Sevgili dinleyicilerim, tarihler 8 Haziran günlerden pazartesi. Guess on me. Ne kadar var öyle? Oy. Ne kadar var öyle? Oy. Günaydın.
1: Günaydın sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın.
0: Ne haber? Ne yapıyorsunuz bakalım? Ne var ne yok? Umarım her şey yolundadır. Nasıl geçti hafta sonunuz? Var mı mevzu? Doğancan ne oldu biliyor musun diye anlatabileceğiniz bir şey varsa geldim arkadaşlar. Artık içinizi atmaya son. Torbanın dibini dökmeye gol. Ne denir bilemedim he. Evet, önce yoklama. Sadece 3 dakika içinde gelen mesajları şarkının hemen ardından hızlıca paylaşmaya başlayalım bakalım. Kimler nerelerden dinliyorsa WhatsApp hattımızdan adınızı yazın. Ne yapıyorsunuz? Ne var? Ne yok? Haliniz, hatırınız, keyfiniz. Buyursunlar. WhatsApp hattımızın telefon numarası 0531 785 9080. 531 785 9080.

0: Evet sevgili dinleyicilerimiz, radyolarınızdan itibariyle
1: Doğan Canlı yayında.
0: Güzel bir gün olsun, keyfimiz yerinde olsun inşallah. Şimdi hızlıca bir yoklama alalım bakalım kimler kimler nerelerden dinliyor. Birazdan da günün konu başlığı telefonlar, ha ha ha hi hi hi falan filan aman duman derken aa bak neredeyse Haziran'ın ortasına geldik. Zaman hızlı geçiyor arkadaşlar, bakın hiç anlamıyor. Birden oluyor. Hiç anlamıyorsun. O yüzden mühim olan bu geçip giden zamanı olabildiğince güzel anılarla. Zaten geri dönüp baktığımızda ne kalıyor ki aklımızda? Hep böyle hatıralar değil mi? Yani aa bak işte şuralara gittim, şuraları gördüm, şunu yaşadım, şunu ettim falan filan gibi türlü türlü güzel hatıralarımız kalsın diye olabildiğince biz de buna uygun bence yatırımlar yapalım. Yani emek verelim bunun içinde. Çünkü hep böyle sabah sabah amma kafa açtın demeyin diye kısa keseceğim. Hep istiyoruz ki böyle hayatımızda değişik değişik bir şeyler olsun ama bunun için ne yapıyoruz? Yani ne kadar faaliyetteyiz? Evet istiyorsun. İstiyorsun ki iyi bir şeyler olsun ama öyle oturduğun yerden. Yok aşkım. Bir tane.

Öğretmen, günaydınlar, selamlar efendim. Bursa'dan Beren, pikniğe gidiyorum okulla. Babam Serkan da işe giderken seni dinliyoruz demişler. Berenciğim, çok eğlen kuzum benim. Almanya Gelsenkirchen'den Gülbahar yazmış. Oğlum işe bıraktım, eve doğru gidiyorum demiş. Right. Ankara'dan Betül, kızım İnci ve oğlum Hasanlar sabah yol arkadaşımızsın Doğan Can demiş. Adana'dan selamlar, vallahi özlemişiz ya. Günaydın diyor sevgili, kimmiş bakayım, Tuğba, günaydın. Akşama kadar yanımdaki adamı görüyorum iş yerinde, günaydın diye mesaj yollamış Doğan. Şey yapıyor, latife yapıyor yanındakine. Yasin, günaydın. Alanya'dan Ebru, çok mutsuzum ve mutsuz bir çay demliyorum. Mırıldandığım şarkıyı istiyorum senden. Şimdi eskiye döner mi, dönse de buna değer mi, cevaplasana. Ne o? Kim söylüyor onu? Şimdi eskiye döner mi, dönse de buna... Ay Allah bilir ne. Ebru, kim söylüyor onu? Ezgi yazmış, Kocaeli'den selamlar. Annem Zeliha sürekli izliyor, dinliyor sizi. Selamlar demiş. Ezgi, günaydınlar, sevgiler. Bagayım Ataşehir'den Fatih, günaydın. Adana Pozantı'dan Adanalıyık, Allah'ın adamıyık, Doğan Can dinlerik demiş. Abi onu bir kafiyeye uyduramamışsın ama son kısmı. Kıdemli ağır vasıta şoförü olarak günaydın diyor Konya'dan Selman, günaydınlar. Yine Konya'dan sabah 20 dakika boyunca araba anahtarımı aramam dışında bir sorun yok, günaydın diyen sevgili Mehmet. Bulmuşsun ama anlaşılan. İyi, günaydın. Ensar yazmış, Sultan Gazi'den Levent'e iş yolunda seni dinliyoruz diyor. Ay, hiç iyi bir gün olmayacak galiba. Gece şiddetli bir baş ağrısıyla kıvrandım, uykumdan uyandırdı, delirtti. Çok feciydi, sabaha karşı ilaç anca işe yaradı, uyumuşum ama çok affedersiniz, mal gibiyim. Günaydın diyor Konya'dan Derya, selamlar, günaydın. Dün Manifest konseri vardı, biz geç bilet almak istemiştik çünkü daha kimle gideceğimize karar vermemiştik. Neredeyse bilete alacakken satışlar kapandı. Bu yüzden Manifest konserine gidemedim. Arkadaşımdan konserde aramasını istedim ama görüntü çok kötüydü. Kısacası ben çok üzgünüm diyen Ankara'dan Azra, Azra. Daha güzel bir konserine denk gelirsin belki, sıkma canını. Dur o zaman Azra senin için geliyor. Tamam mı? Sadece sana çalıyorum. Vah, vah, hele derdine, vah. Şarkının hemen sonunda da bakalım bugünün konu başlığı ne olacak?

Bir tane video gördüm. Küçük bir çocuğa soruyorlar klibi izlerken. Ajda Pekkan'ı gösteriyorlar. Bu kim diyorlar? Herhalde Manifest'in müdürü diyor da. Yanlış değil.

Evet, Manifest'in müdürüne de çok teşekkür ediyor ve hemen bugünün yayın konu başlığını paylaşıyoruz. Ara ara işlediğim ve her konuştuğumuzda da aslında hayat tecrübelerimizi bir şekilde paylaştığımız, belki de bazılarımıza fayda sağlayan söylemler haline gelen o konu başlığı. Var ya Doğancan, benim şimdiki aklım olsaydı diyebileceğiniz ne varsa. Herkes aldı ya da alamadı kararlardan yola çıkarak. Ya işte bak, şimdi benim o zamanki dönemimde şimdiki aklım olsaydı şunu yapardım ya da asla şunu yapmazdım diyebileceğiniz o hayat tecrübeleri bugünün yayın konu başlığı. Tabii ki birçok konu çok göreceli, çok kişiye göre, şartlarına ve durumlarına göre değişkenlik gösterebilir ama bazı genel geçer durumlar vardır. Bunlar üzerine bir düşünün bakalım. Yani işte uyduruyorum, 10 sene önce, 20 sene önce ben eğer bu akla sahip olsaydım şunu yapardım diyebileceğiniz ne var? Bir düşünün. Kısa bir reklam arası, hemen ardından da telefon bağlantıları için 212-368-62-12 ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 0531-785-90-80. Ortama müsait olanlar, reklamdayken ben gideceğim kendime güzel bir Turkish coffee yapacağım. Müsait olanlar, hadi siz de bir kahve alın. Beraberce sabah kahvelerimizi beraber yudumlayalım. Ay manyak ayol bu.

0: perdeler açar. Melek gibi gözüküyor ama beni karşısına aldığı zaman da hiç ummadığım sorular soruyor. Canım benim ya. Çok dünya tatlısı Doğan Can'ın. Bir tanem ya. Ben Safiye soymam. Ben Doğan Can'a doymam. Çok tatlısın. Çok.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun yatırım işlemleriniz için.

0: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi M-Para şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. M-Para'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hayır. Hesap işletim ücreti sıfır. Hayır. Saklama ücreti sıfır. Hayır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen M-Paralı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun. M-Para, M-Para, bankanın
1: güzeli. Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar, Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31

0: Mavi ile erken rezervasyon fırsatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: Hedefe ulaştınız.
2: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
3: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.
4: Sen ne istersen o.
5: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
6: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Emin ev, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
7: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
8: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
7: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
9: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
10: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
11: Finansal özgürlük budur işte.
9: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Doğan canlı yayında devam ediyor.

Süper FM'den herkese yeniden bir kez daha günaydın. Sevgili dinleyicilerim, bugünün yayın konu başlığı var ya, bu akıl bende zamanında olacaktı. Dediğiniz ne varsa, şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne varsa bugünün yayın konu başlığı. ...0212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram. YK'cılar...

0212 368 62 12. Bu numarada beni tıkla. Hadi bir tur dinleyelim, hemen ardından mesajlar, telefonlar.

Çocukluğu İsmail YK ile geçmiş olanların yaşattığı şok. Yeah. Dancan, sana herkesin böyle tatlı demesi garip gelmiyor mu? Ama böyle bak, bence de çok tatlısın. Görünüm olarak değil, duruş, karakter, neşeli yapınla ayrı bir tatlılığın var demiş Selim. Ve tipime demek istemiyor yanlış anlaşılır diye. Abi aşk olsun. Söyle ya, tipim de tatlı. Bir oradasın, bir burada, boş yere. Şimdiki aklım olsaydı çalışırken yurt dışında gelen o iş tekliflerini kabul ederdim. Akdeniz'de seni dinlemeye devam diye Salih Özbek. O Hatay Payas'tan dinliyor. Denizin ortasından bir de fotoğraf yollamış bana.

0: Bursa'dan Beyza, valla her günüm senle başlıyor Doğancan. Beni motive eden tek şey sensin. Yayın bitene kadar kulağım sende.
1: Oley!
0: 4,5 yaşındaki oğlum kömürcüyü söylesin diyor demiş Ayşe. Ha, cuma çaldık ya. Çok tatlısın, güzelsin. Şekerci mi o, kömürcü mü baban sen, onu diyor. Daha onu söyledik. Ankara'dan Defne. Defne Nil. 8 yaşındayım. Her gün okula giderken seni dinlemeyi çok seviyorum demiş. Oley! Şimdiki aklım olsa bu çocuğun yaptığını yapardım diye bana bir tane, ne bu, bir ayakkabı yapan bir çocuğun görselini yollamış da ne alakam, hala yazıyor Emin. Ay sen de olmasan bu trafik nasıl geçerdi be Doğancan diyen sevgili Seda, günaydın sana da. İyileşmek istiyorsan bu numarada beni bağ. Alo.
2: Günaydın Doğancan.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Burçin ben.
0: Burçin, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
0: Madem bu şeyden bahsettik, hani bizim çocukluğumuz İsmail YK'yla geçti falan. Senin o ergenlik dönemine eşlik eden, en hayran olduğun kişi kimdi?
2: Aykerim Tekin'di.
0: Allah rahmet eylesin. Çok aynen, çok acayip bir adamdı o da hakikaten ya. Evet. Vallahi genç gitti. Burçin, peki nedir acaba senin şimdiki aklım olsa dediğin şey? Hadi siftahımızı atalım.
2: Aslında bütün kadınların verdiği ortak cevabı vermeyeceğim. O yüzden kendi mesleğimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben öğretmenim. Çok yanlış zamanda öğretmenlik yapıyorum. Evet. Biz çocukken öğretmenler kraldı. Biz ezildik. Şimdi öğrenciler kral. Yine biz eziliyoruz. O yüzden şimdiki aklım olsa başka bir meslek yapardım.
0: Ama yani günün sonunda bu dönemin de öğretmene ihtiyacı var ya. Dönem yanlış diye bütün ne yapsın, öğretmenler işi mi bıraksın?
2: Hayır, ben işimi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum ama evet, zor.
0: Evet, yani zor tabii.
2: Öğretmenlik yapmak çok zor.
0: Evet, ne yazık ki hani itibarıyla alakalı türlü tatsız dönemlerden geçiyor olmakla beraber, şimdi hep böyle çocuklara, velilere söylüyoruz da bu söyleyeceğimi lütfen beş parmağın beşi bir değil, öğretmenlerimiz kızmasın bana da. Şimdiki öğretmenler de eski öğretmenler gibi değil. Kendi öğrencilik döneminden pay biç bakayım mesela yani. Ama o dönemki öğretmenlerin o şekilde olmasını sağlayan da biraz ortamdı galiba zaten.
2: Öğretmenler çok kraldı bizim dönemimizde öğrencilik yaparken. Yani höt dedi mi öt. Oturuyordun, sesini çıkartamazdın.
0: Tamam de, sen de öt de.
2: Tam tersi. Dinliyorlar çünkü. Çünkü şu dönemde yetiştirilen çocuklar da öyle.
0: Evet. Doğru diyorsun.
2: Aileler çok ezdirmiyor çocuklarını. Ha, biz de çocukları ezmek gibi bir düşüncemiz yok. Ben çocukları çok iyi anlaşıyorum. Çok seviyorum.
0: Evet.
2: Çok
0: ama artık yani eti senin kemiği benim kafa yapısı yok artık. Yok, ne münasebe yok. Sen benim kızıma nasıl sıranın öbür tarafına otur dersin hoca gibi böyle yok saçma sapan temeli olmayan evet, tartışmalar var. Peki sağ ol Burçin, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Günaydın, iyi günler.
0: Günaydın, sağ ol. Bütün öğretmenlerimize de günaydın. Bugünün yayın konu başlığı var ya, benim şimdiki aklım olsa zamanında şunu yapardım ya da şunu mümkün değil yapmazdım diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12. Şimdi minik bir ara, haberler hemen ardından devam. Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp tüm fırsatlardan haberdar ol.
3: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
4: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran, Beyrut'a yönelik saldırılar gerekçesiyle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın dört kentini vurdu Şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran medyası İsrail savaş uçaklarının askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapıldı. 6 beldeden 4'ünde AK Partili adaylar kazanırken MHP ve CHP birer başkanlık elde etti. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin konuşacağı tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını bildirdi. Gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak. Perşembe günkü toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Verdiği molada ayağa kayan ve Filyos çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı. İstanbul ve Antalya'daki otokoç binalarına maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı, 5 şüpheli gözaltında. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan'daki parlamento seçiminde mevcut başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerde yakaladığımız iyi dinamiği sürdürmeliyiz ifadesine yer verdi. Mecliste bu hafta içki tanıtımlarıyla toprak yasasında yapılacak değişiklikler görüşülecek. Rusya, Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınında tesisi vurdu, Zelenski alçakça ifadesini kullandı. Kosova'da kritik erken genel seçimi %43,03 oyla mevcut başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al hareketi kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
4: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde 1. köprü yoğun, 2. köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertar Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Bozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı ne kadar 42 dakikada gidiliyor.
3: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Türkiye'nin aküsü ileriye götürür. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
4: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
3: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Doğan canlı yayında devam ediyor.
1: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
3: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan canlı yayında.

Yeni saatten herkese bir kez daha günaydın sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı var ya, şimdiki aklım olsa şunu yapardım, şunu mümkün değil yapmazdım diyebileceğiniz ne var ne yok, bunlardan bahsediyoruz. 212-368-62-12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531-785-9080 WhatsApp hattımız. Neydi bu şarkı neydi? Durduruyorum hadi bakalım. Seviyorum ben bu oyun oynamayı. Melodiden bulabilecek misiniz? Şazam yasak. Hadi bir daha bir bakayım. Çok şey çağrıştırıyor değil mi? Dur bakayım ilk kim tahmin edecek? Mesajlara bakıyorum bir yandan. İlk bileni gördükten sonra çalacağım. Aman ya da öf, neyse. Neydi? Hadi bakalım. Tamam, helal. Ahsen bildi. Güzel, Ahmet de bildi. Evet, o tamam. Şu anda bu arada yüzlerce gelmeye başladı mesaj. Çünkü siz beni biraz geç duyuyorsunuz. Birden şak diye mesajlar düştü önüme.

Oha, ben bir şey fark ettim. Bir şey söyleyeceğim, dur bir dakika. Çalacağım şarkıyı. Bir şey fark ettim. Bendeniz bu şarkısında eski şarkıların isimlerini sayıyor. Siz biliyor muydunuz? Bak mesela. Dur. Gel. Ne. Ana, eski şarkıların isimleriyle şarkı yapmış yala. Bak.

Güvendiğim dağlara kar, güvendiğim dağlara kar yağdı diye bir şarkısı var. Mesela onu koymuş. Ya sen ya hiç sevgilim. Ya sen ye iş diye şarkısı var. Benimsin artık. Ağlayamam ki devrilen yıllara. Ağlayayım mı devrilen yıllara? Onu biliyor musunuz? Bazen utanıyorum. Ana, belki yine aralarda vardı onlar, ben bildiklerimi şey yapıyorum. Ana, gördün mü?

Evet, görmezden gelmeyeceğim. Bir sürü Gökhan Özen'den ses yok mu mesajı var. Geçtiğimiz gün bir kalkışma yaptık Gökhan Özen'e karşı. Bugün halledeceğim o işi. Anlatmayayım şimdi de. Daha ses yok yani. Ama ben hani ekibinden kimseye ulaşmadım. Servetim, al senin olsun. Neyse dur. Çözeceğim ben o işi arkadaşlar. Ama daha net bir şey olunca söylerim size.

0: iyi oluyor böyle eski şarkılar. Alo.
1: Alo, merhaba Doğan Can.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Kemal.
0: Hoş geldin. Sen geçen de yayına bağlandın mı?
1: Bağlandım, evet.
0: Ne zaman? Geçen hafta değil mi?
1: Geçen hafta bağlandım.
0: Evet, ben Kemal deyince anladım zaten. Kemal'cim, sizin ne olacak bu koltuk sevdanız? Artık bir bıraksanız mı telefonu?
1: Yok.
0: Kemal Beyciğim. Hayır, şundan dolayı son bir ay içinde arayan aramasın diyorum ya. Bırak biraz da başka insanlar fırsat. Hani fırsatı onlara mı versek acaba? Yeter artık, kalkıp gitseniz mi Kemal Bey?
1: İsmin hakkını vermeye çalışıyorum şu an.
0: Kemal, şaka değil bu. Son bir ay içinde bağlanan bağlanmasın diye bir kuralımız var. O yüzden öpüyorum seni, tamam?
1: Öyle mi? Tamam, evet. Bilmiyordum gerçekten.
0: Hadi görüşürüz. Hoşçakal.
2: Günaydın sevgili.
3: Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
0: Kim var hattımızda? Alo?
1: Alo.
0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Günaydın. Doğancan, ben Yalçın. Nasılsın? İyi misin?
0: Sağ ol Yalçın. Seni sormalı. Nereden arıyorsun?
1: Ben İstanbul'dan. Yalnız biz şey yapamadık ya. Biz Fethiye'de seninle çok ulaşmaya çalıştık. Bizim Kerem var oğlum. Seni çok seviyor. He. Biz de o ara Fethiye'deydik.
0: Ya tüh. Çok vallahi üzüldüm. Hani o... Sizin ama normalde Fethiye'de değilsiniz. Nerede yaşıyorsunuz?
1: İstanbul'da.
0: He, iyi, tamam. Ha, biz ikimiz de İstanbul'dayız oysaki, ama Fethiye'de denk getirecektik ha, bütün şeyin arasında o kadar.
1: Evet, bütün planları öyle yapmıştık ama denk gelmedi. Hatta demiştim ben sana, Instagram'dan bir yorum yazmıştım. Bak, adresini söylemezsen bize Kerem arayacak, her gün bağlanacak yayınla diye.
0: Evet, neyse, sağlık olsun. Yakın zamanda İstanbul'da bir etkinliğim olacak, orada inşallah denk geliriz. Yalçın abi, nedir acaba şimdiki aklım olsa dediğin şey?
1: Vallahi Doğancan, bizim pandemide bir dairemiz vardı, onu sattık. Evler sonradan çok değerlendi. En büyük pişmanlığımızdan bir tanesi o.
0: Mesela o zaman kaça sattın, şimdi satsan kaça giderdi?
1: Vallahi o zaman 280 bin liraya falan sattım, şimdi 6-7 milyon ederdi.
0: 280 bin nerede bu,
1: evet,
0: ev?
1: İstanbul Sultan Gazi'de.
0: Anladım. Sultan Gazi'de 6-7 milyonu vardır gerçi ev. Yani evet, şey var. Ama şöyle düşünmek de lazım bir yandan, enflasyon vesaire, alım gücü diye bakacak olursak o dönemde 280 bin çok büyük para değil miydi sonuç itibariyle? Mesela o parayı evet, ne yaptın evet, sen?
1: Sonra başka bir ev aldık ama o ev o kadar değerlenmedi.
0: Onu sattı. Ama yani emin misin 6-7 milyona satabileceğini şu an o sattığın daireyi?
1: Tabii tabii. Tabii satardım.
0: Vardır bir hayır. Madem ev satıp ev alacaktın, ha, birazını kullandın o paranın anladığım kadarıyla.
1: Yok, başka bir semti değiştirdik, o yüzden biraz da şey yaptık.
0: Ne, ay Allah'ım, hele derdine bak, evden ev satıp ev almış. Millet aç aç. peki Yalçın, hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Selam.
6: Günaydın.
0: Günaydın. Bugünün yayın konu başlığı, şimdiki aklım olsa diyebileceğiniz ne varsa. Zamanında şunu yapardım ya da şunu mümkün değil yapmazdım, şimdiki aklım olsaydı diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram. Dur, Manifest'in müdüründen bir şarkı çalayım ya. ama eskilerden. Bak bu güzel olur şimdi. Arkadaşlar, şimdi masaların üzerine çıkma vakti. Hazır mısınız? Ama bu değil ya. Bu versiyon değil. Şey neydi? Ha, şu. Ha, bu aynen. Buna çıkılır masaya.

0: yatırım tavsiyesi değildir de yani altın bayağı bir düşmüş ha. Şimdi düğün, dernek, o bu şu yaz ayları malum. Biraz hareketlenecek. Kıyıda köşede varsa bir şeyler. Ha, gidin bir iki çeyrek meyrek alın, köşeye atın gram mıram. Yani daha da düşer mi bilemem. Televizyonda 6.387 TL diyor şu anda. 8.000'leri görmüştü. Değil mi? Ben şeye gitmiştim. Dur oğlum bir anlatayım. Anlattım mı bunu yayında bilmiyorum. Buika ile Kibariye bir konser serisi yaptı. Böyle 3-5 konser verdiler. Şimdi Buika'yı aşırı seviyorum. Yani kadının gerçekten zamanında Allah rahmet eylesin Yaşar Gaga'nın fikriymiş onları bir araya getirmek. Yani Buika'da kendi ülkesinin Kibariyesi, bizim ülkemizin Buika'sı da Kibariye'dir diye böyle bir şey var. O yıllar sonra o hayatını kaybediyor. Daha sonra bu organizasyon hayata geçiriliyor. Neyse iki efsane ses bir araya geliyor. Gittim konsere, ilk Buika çıktı sahneye kendi orkestrasıyla. Çok böyle minimal bir orkestrası vardı. Buika'nın belki 5-6 tane enstrümanla böyle çok yalın sahneye çıktı. Şarkılarını söyledi böyle bir 45 dakika falan. Daha sonra böyle bir son şarkı okurken baktık arkadaki o boş sandalyelere Kibariye'nin orkestrası geldi. Orada zaten sadece Kibariye'nin 10 tane kemanı, 10 tane darbukacısı, 10 tane bilmem ne dizildiler arkaya kavgaya gider gibi. Daha sonra Kibariye geldi sahneye, beraber şarkılar söylediler ama şimdi kadın İspanyol ezgileriyle böyle şarkılar söylüyor ya Buika. Kibariye'nin vokalistleri de onların beraber eşlik ettiği o şeyi söylediler. Ne sarayı ne rehanda. Onu Buika da Türkçe söyledi falan filan derken Kibariye'nin şimdi anlatacağım gülmeyeceksiniz, ben kendi kendime gülüyorum. Buika ölmedi ya. Yaşar Gaga Allah rahmet eylesin dedim. Buika öldü mü yazmış birisi? Hayır. Ne diyordum? Ha, back vokali o İspanyol ya Buika. Ona böyle eşlik etmek için arkadan şey diye bağırıyor. Arriba, arriba. Ama Kibariye'nin vokali olduğu o kadar belli ki. Adama bakıyorum ben ve. Arriba, arriba, arriba. Şimdi az önce oley diye bağırınca o geldi aklıma. Evet. Evet buydu arkadaşlar. Ne oldu? Daha komiğini gelin siz anlatın. Hadi. Alo.
1: Alo Doğancığım. Merhaba. İşte.
0: Oh iyi oldu size. Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben Furkan Doğancığım. Nasılsın? Seninle konuşmak için aramıştım ben.
0: Fark ettim mi onu? Furkan nereden arıyorsun?
1: Konya'dan arıyorum.
0: Çok güzel.
1: Şu anda okula gidiyorum Doğancığım.
0: Evet, kaç yaşındasın Furkan?
1: 10 yaşındayım Doğancığım. Ben konuşmak için aramıştım. Şimdi babama veriyorum şimdi Doğancığım.
0: Ha, yetti mi bu sana? Tamam peki Furkancığım. Hadi ver babana.
2: Alo.
0: Doğancığım, Doğancığım. Sen kaç yaşındasın babası?
2: Doğancığım durdurdum. Ben arayacağım. Al dedim, bıktım. Vallahi bıktım.
0: Evet ben de oyuncağım zaten. Ne güzel, iyi olmuş vermen. Sen kaç yaşındasın
2: babası? Ama durduramıyorum
0: babası?
2: Bu sefer.
0: Babası kaç yaşındasın?
2: 34.
0: De ki Furkan'a, babanla aynı yaştaymış Doğancan de, tamam mı? Peki adın neydi bu arada?
2: Furkan.
0: Sen de mi Furkan?
2: Yok ben Nuri.
0: Ha, seni soruyorum ya. Nuri var mı acaba şimdiki aklım olsa dediğim bir şey?
2: Şimdiki aklım olsa evlenip 4 tane çocuk yapmazdım.
0: Ay çocuğun yanında edilecek laf mı ama şimdi bu?
2: Yok tembihledim, tembihledim, bir şartla dedim. Dedim işte böyle böyle söyleme sakın dedim. Tamam dedi, söz verdi.
0: Tamam da anasına söylememesi değil mesele. Çocuk da Furkan da duyuyor ya bu söylediğini. İstenmeyen çocuk muyum ben demeyecek mi?
2: Ona da söylüyorum aynısını.
0: Ne
2: ona
0: diyorsun?
2: Da söylüyorum aynısını.
0: İstemiyorum sizi mi diyor. Keşke olmasaydınız mı diyorsun.
2: Benim yaptığım hata yapma diyorum.
0: Aa vallahi ne diyeyim ben.
2: En azından erkinden yapma diyorum Doğancığım.
0: Evet peki ben bu konuyu uzatıp Furkan'ın abi, tadını kaçırmayacağım.
2: Telefonla konuşuyorum bir dur ya, kurban oldun. Alo.
0: Bak işte gördün mü? İyi tamam hadi.
2: Arkadan kadın beni sıkıştırıp duruyor ya.
0: Hadi sabah enerjimizi yolla.
2: Ver bakayım Furkan.
3: Günaydın.
2: Günaydın Doğancığım.
0: Günaydın. Ve ayrıca kim dedi sana 34 yaşında 4 çocukluk koca adam? Ben isterdim bu arada, biliyor musunuz? Yani ben mesela şimdi tabii hani şartlar, durumlar vesaire falan filan. Ben biraz daha böyle işe güce yoğunlaştım. Benim hakikaten hayatımda hep önceliğim iş oldu. Siz şimdi tabii şey diye düşüneceksiniz. Ben sizi bildiğim için siz onu söylemeden, içinizden bile söylemeden ben söyleyeyim. Ulan ne yapıyorsun ki sanki diyeceksiniz. Belki de sizin gördüğünüz dışında benim koşturduğum başka işlerim de var. Dolayısıyla ben gerçekten çok böyle çok küçük yaştan itibaren hep böyle iş hep bir şeyler kovaladım, çalıştım falan filan. Yani ona bazılarına göre belki erken yaşta anne baba olmak o sorumluluğu erken almaktan dolayı yorucu, yıpratıcı olabilir ama al ben mesela şimdi geldim 35 yaşıma girmek üzereyim artık. Daha gerçi yeni 34'e girdim de. Neyse 35'e gidiyor işte yol. Birini bulacağım da, evleneceğim de, çocuk olacak da falan da filan da. Hep onlar. Şimdi mesela 40 yaşında baba olsam oho ben 50 oldum da o 10 yaşında olacak. 60'a geldim de anca 20 olacak. Daha bakalım düğününü görür mü? Neyse bu arada şey az önce yine bağlanan babayla alakalı babayla zor yarışırlar. Bir sürü mesaj geliyordu, onları okumayacağım. Evet, duygularımız ortak diyor ve kısa bir reklam arasına gidiyoruz.
3: Anın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan Canlı yayında devam edecek.
6: Hedefe ulaştınız.
7: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
8: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim. Ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
9: Yatırım dünyasını daha iyi anlamak ve birikimlerini yatırıma dönüştürmek istiyorsan bu podcast'e kulak ver. Ekonomi gazetecisi Zeliha Saraç, uzman ekonomistlerle yatırım dünyasının merak edilen konularını, gerçek yatırım deneyimlerini de konuşarak masaya yatırıyor. Yatırım odaklı podcast yeni bölümleriyle Karnaval uygulaması, tüm podcast platformları ve Odeya Radyo'da seni bekliyor.

0: şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
1: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
2: Vakıf katılımla günün kazananı Gülşen Hanım.
3: Bugün maaş günü. Kredi kartı ödemem yarın. Bir gün bir gündür. Boşta duracağına günlük hesapta dursun dedim. Kısa günün kârı.
2: Siz de vakıf katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf katılım.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de. Süper FM.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar. Ne?

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu.
1: Süper FM'den herkese yeniden günaydınlar, merhaba sevgili dinleyicilerim. Bugünün yayın konu başlığı: şimdiki aklım olsa şunu yapardım ya da mümkün değil şunu yapmazdım diyebileceğiniz ne varsa. 0212-368-6212 ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531-785-9080 WhatsApp hattımız. Var ya, bu akıl bende zamanında olacaktı.

0: Bu konuyu her işlediğimde istisnasız yoğunlukta gelen mesaj, işte bu kadar erken yaşta evlenmezdim temalı. Hani evliliğinde mutsuz olduğu için değil ama işte o sorumluluğu bu kadar erken yaşta almazdım gibi bir yerden var yorumlar. Ama mesela Tolga da diyor ki valla erkenden evlenirdim çünkü o öyle bu böyle falan diye diye evde kaldık, şimdi de bulamıyorum demiş sevgili Tolga. Kredi çekmezdim Doğancan demiş Arzu. Trabzon'dan selamlar. Bak mesela şimdiki aklım olsa 27 yaşında değil de 35 yaşında evlenirdim diyor Osman da. Ya bu biraz işte hem kişisel bir mesele hem de bunun doğru zamanı yok galiba. Doğru kişiyle de alakalı. Hep onu söylüyorum. İnsan gerçekten arkadaşlık da yapabildiği kişiyle evlendiği zaman galiba işte keşke demiyor. Çünkü o evlilik dediğimiz müessese, ben de böyle 7 kere evlenip boşanmış gibi konuşmayayım. Ama yani gerçekten eğlenebildiğin, keyifli vakit geçirebildiğin kişiyle olduğu zaman daha anlamlı ve kıymetli galiba.
1: Hayat şaşır.

0: Şimdiki aklım olsa evlenirken kocamın ailesinden isteyebileceğim maksimum her şeyi isterdim. Aha bedavaya gittik Doğancan. ne bu? İstanbul'dan Vedat. Şimdiki aklım olsa kimseye borç para vermezdim. 15 senedir dinliyorum seni. Günaydın diyor. Selamlar. Şimdiki aklım olsa verdiğim 65 kiloyu geri almazdım demiş Ali Osman. Haydi. E hadi o kadar zorlu bir şey, 65 kilo verdim diyorsun. Nasıl geri alırsın ya? Yani onun kıymetini nasıl bilmezsin? 34 yaşında. Evet Serkan, bence de aynı şey, dertten muzdarip oldum ben de az evvel, ama yani bunu, konuyu çok uzatmak istemiyorum. Çocuk da dinliyor çünkü. Alo. Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Merhabalar, Bursa'dan Muhammed ben.
0: Hoş geldin Muhammed. Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Avukatım Doğan'dan. Yaklaşık 1-1,5 aydır seni tanıdım. Sabah işe giderken dinliyorum.

0: Evet sevgili arkadaşlar.
1: Dünyanın lider sentetik motor yağı Mobil 1 stüdyolarından programımızı gerçekleştiriyoruz. Süper FM. Tanıtıcı reklam.
0: Mobil 1 güvenilir ve yenilikçi 50 yıllık mirasını sürdürürken aynı zamanda gelişmiş tam sentetik yağ teknolojisiyle de endüstride çığır açmaya devam ediyor. Zorlu koşullarda bile uzun motor ömrü sunan Mobil 1 tam sentetik yağ serisi çok yüksek sıcaklıklarda bile aşırı ısınan motoru korumaya devam ediyor. Mobil 1'in yenilikçi mirasına ilham alan ve birinci sınıf bileşenlerden oluşan bu Triple Action Formula teknolojisi motorda yer alan birikintileri ve tortuları da azaltarak motor temizliğine yardımcı oluyor. Tabii motor yağında kullanılan teknolojiler kadar aracınıza en uygun motor yağını seçiyor olmak da çok önemli. Bunun için de mobiloil.com.tr'de yer alan gelişmiş hangi yağ uygulaması sayesinde sadece araç şase numarasıyla aracınıza en uygun, en güvenilir motor yağı tek tıkla karşınıza çıkıyor. Ayrıca size en yakın mobil yetkili satıcı konusunda yönlendirerek de yağınızı en güvenilir noktalardan almanız veya araç bakımı için de size yardımcı oluyor. mobiloil.com.tr.
1: Tanıtıcı reklam.
2: Dedirten haber. Masrafsız bankacılığın mucidi Enpara şimdi de yatırım işlemlerindeki masrafları sıfırladı. Enpara'da hisse senedi alım satım komisyonu sıfır. Hesap işletim ücreti sıfır. Saklama ücreti sıfır. Canlı veri ücreti sıfır. Siz de hemen Enparalı olun, yatırım işlemleriniz için komisyon ve ücret ödemekten kurtulun.
3: Enpara, Enpara, bankanın güzeli.
4: Swift denince aklına pop şarkıcısı gelenlerle döviz hakkında konuşmalıyız. Müzik ve yatırım dünyası ilk kez bir arada. Odea Radyo'da. Odea Radyo, Karnaval'da.
5: Agesa'yla geleceğine yatırım yapanlar Jolly Tour hediye çekleriyle hayalindeki tatili gerçeğe dönüştürme şansı yakalıyor. 31 Mayıs'a kadar bireysel emeklilik planına 30.000 TL ve katlarında toplu ödeme yaparak çekilişe katılan bir kişiyi 200.000 TL...

0: fiyatlarını kaçırma. Rezervasyonunu şimdi yap, tatil mutluluğunu erkenden yaşa. Üstelik bonusa özel ayrıcalıklar ve 7500 TL bonus fırsatıyla. Detaylı bilgi jolitur.com 444 0644 ve acentelerimizde.
1: 2026 hayalleriniz için bugünden bir adım atın. Geleceğinizden emin olun. Eminim, ev, araç ve iş yeri almanın en kolay yolu.
2: Vay vay vay vay vay vay, Domino's'um hoş geldin. Oturalım şöyle, sıcaklık geldi, yiyelim şöyle.
3: Şimdi 30. yıla özel bir pizza alana bir bedava.
2: Vay vay vay, Domino's'um hoş geldin.
4: Vakıf katılımla günün kazananı Mehmet Bey.
5: Dün bir ödeme geldi. Boşta durmasın dedim. Hop attım günlük hesaba. İyi ki de öyle yapmışım. Bugün toptancı ödemesi çıkmasın mı? Çektim günlük hesaptan, hallettim. E vade de bozulmuyor.
6: Finansal özgürlük budur işte.
4: Siz de Vakıf Katılım mobil şubeyi indirin. Günlük hesapla her günün kazananı olun. Vakıf Katılım.
7: Hedefe ulaştınız.
8: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
9: Petrol ofisinden unutulmaz kampanya. 2000 TL'lik yakıt alana 220 TL'ye varan, 2500 TL'lik alıma 400 TL'ye varan, 5000 TL'lik yakıt alana 800 TL'ye varan pozitif puan hediye. Uygulamayı indirip kampanyaya katılın, fırsatları kaçırmayın. Detaylar Petrol Ofisi uygulamasında.

0: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.
1: Süper FM'de günün bu vaktinde radyolarınızda Doğan canlı yayında ve bugünün yayın konu başlığı "Şimdiki aklım olsaydı var ya" diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da WhatsApp'tan mesaj yollayın. 531 785 90 80 WhatsApp hattımızın numarası.

Evlilikle alakalı mesajlarınızı okumayacağım. Yeter, yazmayın. Yok evlenmezdim, yok şöyle evlenirdim, yok şöyle evlenmezdim. Hayatımda ilk kez bir radyo programına mesaj atıyorum ve şimdiki aklım olsa seni çok daha önce dinlemeye başlardım diyen Dortmund'dan dinleyen sevgili Bekir. Zararın neresinden dönersen kârdır. Bekir. Keşke zamanında aileme karşı gelip dışarıdan okusaydım. Benden küçükler işimden dolayı havadan bakıyorlar bana, sinir oluyorum diyen sevgili Mukaddes. Günaydın. Tabii eğitim önemli. Özelde çalışan bir öğretmen olarak tatilde maaş almamayı kabul ediyorsa meslekleri değişebiliriz diye bir mesaj gelmiş. Avukat Muhammed. Sanaydı bu. Gel. Keşke kurutma makinesi almasaydım, küçülmeyen bir ben kaldım. İşte doğru program Ceyla. O hataya ben de düştüm. Ne yazık.

Sevgili Vedat Sobacı, rica ediyorum aynı mesajı 150 kere yollama. O konuyla ilgili ben konuştum. Açarsın podcast'ten dinlersin. Sus artık. Taciz etme beni. Boşuna değil, bekle. Bir sabır. Kaç aylıksın Vedat? O anladı. Seni yeni dinliyorum, yeni keşfettim diyenlere şaşırıyorum valla. Yani kaç tane star var ki? Bir sen, bir Tarkan demiş. İbrahim, hay ağzını öpsünler. Hadi hemen bir telefon daha alalım bakalım.

0: Alo.
1: Alo.
0: Merhaba, radyoyu kapatalım. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Benim adım Kaan.
0: Hoş
1: geldin. Çok severek takip ediyorum.
0: Sağ ol Kaan. Öğrenci misin?
1: Öğrenciyim abi, vallahi billahi. Sizi çok severek takip ediyorum.
0: Kaça gidiyorsun? Lise mi?
1: Ya abim 8. sınıfım, LGS'ye gireceğim.
0: Evet, sesinde ergen çatalı artık bir kendini gösteriyor ha Kaan. Ufaktan bir bıyık çıkmaya başladı mı?
1: Aynen abi.
0: Hey Kaan, şimdiki aklım olsa dediğin ne var?
1: Abim, onu bunu bırakalım. Bizim sana bir notumuz var.
2: Tamam da kanka. Ne alaka?
0: Bak işte görüyorsun. Evet. Tamam.
3: Abi servisten alırız. Bay bay.
0: Oh. İyi. Ben bir şey yapmadan olaysız dağıldılar şükür. Evet. Ne bu? Şimdiki aklıyla geçmişte Bitcoin almayı düşünmeyen de ne bileyim diyen sevgili Ensar. Sus. Evet, gerçekten ya. Gerçekten şu an bir Bitcoin ne kadar? 1 liraya 10 liraya Bitcoin'in olduğu dönemleri kaçıran ve o zaman adam yerine koymayanlar, arkadaşlar şu anda bir Bitcoin düşmüş fiyatı, ama yani düşmüş fiyatı da şu: bir tanesi 2.890.174 TL, yani nereden baksan 3 milyon TL bir Bitcoin. Bu Bitcoin'ler bundan 10 sene önce tanesi 10 liradan 100 liradan satılıyordu. 10 tane alsan 30 milyon değil mi? Öf. Öf. Ne bileyim, o zaman işte biz bu Bitcoin'le alakalı o piyasayı bilmeyenler olarak haliyle, bir de hani bu öngörülebilir bir büyüme değil günün sonunda. Yani bunlar boş işler, Allah aşkına ne alaka, bir de hani böyle şey, fiziki bir yatırım değil ya yani baktığımız zaman. Öyle olunca da insan bir endişe ediyordu, ama yani ulan 10 liran gitse ne olacak ya, ne olacak? Kimsenin haberi yoktu tabii o zamanlar böyle olacağından. Haberlere gidelim, hemen ardından muhabbet edelim.
4: Hedefe ulaştınız.
5: Bizimle birlikte yola çıkanlarla bir olduk, 1 milyon kasko poliçesine güvence olduk. Bize güvenen Sompolulara teşekkürlerimizle. Siz de Sompo Sigorta ailesine katılın, güven dolu yolculuğumuzun bir parçası olun.
6: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
7: Karnaval Haber Merkezi'nde gelişmeleri özetlemeye çalışacağım. Ben Çetin Erker. İran, Beyrut'a yönelik saldırılar gerekçesiyle İsrail'in Ramat David hava üssünü hedef aldı. ABD Başkanı Trump'ın İran'ın saldırıları sonrası İsrail Başbakanı Netanyahu'yu arayıp misillemeyi ertele dediği bildirilmişti. Ancak İsrail gece yarısı İran'ın 4 kentini vurdu. Şiddetli patlama sesleri duyuldu. İran medyası İsrail savaş uçaklarının askeri hedefleri vurduğunu açıkladı. Dışişleri Bakanı Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçı ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Tokat, Nevşehir ve Gümüşhane'nin 6 beldesinde belediye başkanlığı ve meclis üyeliği seçimi yapıldı. 6 beldeden 4'ünde AK Partili adaylar kazanırken MHP ve CHP birer başkanlık elde etti. CHP'de gözler salı günü yapılacak grup toplantısına çevrildi. Kürsüde kimin konuşacağı tartışması sürüyor. Kılıçdaroğlu'nun kurmayları salı günü Kılıçdaroğlu'nun kürsüye çıkacağını bildirdi. Gözler bir yandan da mutlak butlan kararı sonrası ilk kez toplanacak parti meclisinde olacak. Perşembe günkü toplantıda Özgür Özel ve Kemal Kılıçdaroğlu'nu destekleyenlerin netleşmesi bekleniyor. Verdiği molada ayağa kayan ve filyoz çayına düşen CHP Karabük İl Başkan Yardımcısı Mustafa Erten için arama çalışması başlatıldı. İstanbul ve Antalya'daki otokoç binalarına maskeli kişiler tarafından silahla ateş açıldı, 5 şüpheli gözaltında. AK Parti sözcüsü Çelik, Koç Holding kurumlarına yapılan saldırıları lanetliyoruz dedi. Ermenistan'daki parlamento seçiminde mevcut başbakan Paşinyan zaferini ilan etti. Paşinyan zafer konuşmasında Türkiye ile ilişkilerde yakaladığımız iyi dinamiği sürdürmeliyiz ifadesine yer verdi. Mecliste bu hafta içki tanıtımlarıyla toprak yasasında yapılacak değişiklikler görüşülecek. Rusya, Ukrayna'da Çernobil nükleer santrali yakınında tesisi vurdu, Zelenski alçakça ifadesini kullandı. Kosova'da kritik erken genel seçimi %43,03 oyla mevcut Başbakan Albin Kurti liderliğindeki Kendin Karar Al hareketi kazandı. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail'in müzakereleri rayından çıkarmak veya sabote etmek için ellerinden geleni yaptığını belirtti. Merkezi İsveç'te bulunan Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü, dünyadaki nükleer güçlerin toplam yaklaşık 12.187 nükleer savaş başlığına sahip olduğunu açıkladı.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta. Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönü orta yoğunlukta, Ayvansaray yönü çok yoğun. Karayollarından Seyrantepe'ye kadar 40, Karamidere Kavşağı'ndan Avcılar Sahil Parkı mevkiine kadar 43, Barbaros Bulvarı Yıldız'dan Temmaslak çıkışına kadar 25, Mertel Metro'dan Haliç Köprüsü'ne kadar 20, Rozyatağı Kavşağı'ndan Kavacık Kavşağı'na kadar 50, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 45, Dudullu Sapağı'ndan Pendik'e kadar 27 ve Küçüksu'dan Ataşehir Kavşağı'na kadar 42 dakikada gidiliyor.
6: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar. Pilot Garaj Oto
7: Ekspertiz. Acil durum frenleme. Acil durumlarda doğru bir şekilde fren kullanarak aracınızı kontrol altında tutabilirsiniz. Park etme becerisi. Paralel, dik ve çapraz park etme gibi farklı durumlarda aracınızı güvenli ve düzgün bir şekilde park etmek önemlidir. Önceden planlama. Uzun mesafe seyahatlerinde rota planlamak, dinlenme noktalarını belirlemek ve yeterli molaları almak sürüş güvenliğinizi artırır. Hava koşullarına uygun sürüş. Yağmur, kar ve buzlu zemin gibi farklı hava koşullarına uygun sürüş tekniklerini bilmek ve uygulamak önemlidir.
6: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu. Pilot Garaj Oto Ekspertiz. Doğan canlı yayında devam ediyor.
4: Sayın dinleyicilerimiz, Süper Hava Yolları'nın TK90.8 numaralı seferinde kaptan pilotumuz Doğan Can'la gökyüzü açık, yolculuğumuz takribi 3 saat sürecektir. Programı terk etmeniz gereken acil durumlarda, diğer programlarda maruz kalacaklarınızı düşünüp pişman olacağınız tercihler yapmamanız konusunda uyarmak isteriz.
6: Hafta içi her sabah 7'den 10'a Doğan Canlı yayında.

Bugünün yayın konu başlığı, şimdiki aklım olsaydı var ya. Dediğiniz ne varsa 0212 368 62 12 canlı yayın telefon numaram ya da dileyenler WhatsApp hattımızdan da mesaj yollayabilir. 0531 785 90 80. Şimdiki aklım olsa. Sercan yazmış Diyarbakır'dan, günaydın. Emine diyor ki şimdiki aklım olsa saçlarımı 18 yaşıma girer girmez sarıya boyar, burnumu da yaptırır. Hayatım öyle devam ederdim demiş. Şimdiki aklım olsaydı balayında gideceğim diye hayal kurup ertelediğim Paris seyahatine annemle giderdim diye.

Benim matematiğim yok ya. Bunu bilen birçok dinleyici bak mesela şey yazmış. Vildan diyor ki az önce hani bir bitcoin 3 milyona yakın ya. Zamanında 10 tane alsaydık 30 milyon derken ki sesindeki emin olamamazlık. Evet ya. Bak eski dinleyenler de biliyor. Bursa'dan Gülsün. Bitcoin'i senin gibi oyunda harcayanlar çok üzgün Doğancan. Aynen. Domateslerim 6 saatte değil de yarım saatte büyüsün diye harcadım ben o bütün oyundaki bitcoinleri. Bari yiyeydim o domatesi.

0: şimdiki aklım olsaydı.
1: Alo.
2: Alo.
1: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ankara'dan Cihat ben.
1: Hoş geldin Cihat. Ne haber? Yoldasın tabii.
2: Evet. Aynen öyle.
1: Tanıyalım. Ne iş yaparsın?
2: İnşaat malzemesi satıyorum.
1: İyi, güzel. Çimento, evet, tuğla.
2: Yok. Daha basit. Seramik, grant, musluk, batarya satıyorum.
1: İyi, ben. Güzel. Kolay gelsin. Nedir acaba senin şimdiki aklın olsa?
2: 2008'de krediler çok ucuzdu. Kredi çekip bütün parayı Bitcoin'e yatırmak.
1: Al işte bak, gördün mü? Bu Bitcoin'in adını verdiğim andan itibaren herkesin hatıraları canlandı muhtemel.
2: Çok moral. Bir de pizzaya yatırmış ya 200-300 tane Amerika'da bir adam.
1: Pizza acayip günü dedikleri bir şey var zaten, evet. Ya şey ne yapacaksın artık, olan oldu. Sadece o da değil ki, yani uyduruyorum, dolar, bir tane görsel var, o ondan bahsediyorum arada. İşte bir eskiden forum siteleri vardı, bir şey tartışılıyordu orada bir konu üzerine. Bir çocuk işte bir tane bilgisayar görseli koymuş. Alınır mı bu arkadaş diye. Başka bir çocuk da yazmış ki valla şu an dolar 2.12, bu devirde bilgisayar alınmaz yazmış. Yani o görseli görünce içimden şey diyorum, acaba o çocuk ne yapıyor şu anda? Yani bilsek.
2: Benim çok komik de bir olayım var aslında başıma gelen. Bu konudan bağımsız. Ben bir de 2002 yılında Amerika'ya gitme hayaliyle özel bir bankanın kredi kartı şeyine katılmıştım. En çok işlem yapan,
1: evet,
2: bir ayda
1: yeşil.
2: 12 dev adamla Dünya Kupası'na gidecektik, işte basketbol şampiyonasına, evet. Ve ben bunu kazandım. Amerikan konsolosluğuna başvurdum, işte evraklar, banka verdi falan filan, bir sürü şeyler verdiler. Gittim hesabıma, esnaf arkadaşlar 5000 dolar 3000 dolar yatır, hani hesapta para görüyorsun da vize alalım, ilk kez yurt dışına çıkacağım,
1: tamam,
2: ilk kez pasaport aldım falan, reddedildim. Önce mavi application vurdular, sonra tabii bir daha başvurabiliyorsun dediler. Bir hafta sonra bir daha başvurdum. İkincisinde de kırmızı application vurdular.
1: Niye, tipin neye benziyor acaba? Niye vermediler ki?
2: Yok, tipinde bir anormallik yok aslında ama Cihat, ikiz kulelere çarpan uçakları kullanan pilotların birinin ismi Cihat bilmem ne, birinin ismi El Cihat bilmem ne.
1: Evet.
2: Benim T ile diyorum, sonu T ile, Türkçe diyorum ama anlatamadım.
1: Kötü olmuş. Geçmiş
2: çok
1: olsun.
2: Kötü. Böyle bir anım var.
1: Ben de Amerika'dan red aldım. Sıkıntı yok. Boş ver, canını sıkma. Benim gibi biri bile aldı.
2: Komik olan ilk yurt dışı pasaportuma da el kondu. 5 yıl boyunca yurt dışına çıkışım yasaklandı.
1: O ne mana ya? Tamam, kendi ülkeni almıyorsan alma da yani. Ama o dönem sıkıntılı bir dönemdi ya belki.
2: Evet.
1: Senin...
2: Sinirlendim orada, şey yaptım, polis falan sakin ol. Ya diyorum, kemer tokan bile yok üstümde, her şeyi alıyorsunuz zaten, ne yapabilirim ben?
1: Evet şeyi? Ama bir şey söyleyeyim mi, yani çok saçma gelecek belki bu yaklaşımım da, vardır bir hayrı. Belki senin o ara yurt dışına gitmemen lazımdı Cihat, öyle düşünelim.
2: Evet, öyle.
1: Peki, iyi, hadi gelsin sabah enerjimiz.
2: Herkese günaydın, hayırlı işler.
1: Günaydınlar. Bugünün yayın konu başlığı. Lan var ya, benim şimdiki aklım zamanında olacaktı.

0: Günaydın. Kiminle mi görüşüyorum?
1: Gülşah ben.
0: Hoş İzmir geldin.
1: Karşıya kadar.
0: Gülşah değil mi?
1: Evet.
0: 35 buçuk Gülşah.
1: Evet.
0: Ne yapıyorsun? Nasıl? Tanıyalım, ne iş yaparsın?
1: Şimdi oğlumu okulda bıraktım. Evin giderleri, gelirleri onlarla ilgilenip yoluma bakacağım. Çalışmıyorum.
0: Ne demek o? Evet. Gider mi yaratacaksın eve?
1: Gider mi?
0: Alışverişe mi gidiyorsun yani?
1: Evet.
0: Evin giderlerine yardımcı oluyorum bugün. Güzel. Evet. Nedir acaba şimdiki aklın olsa dediğin şey ne?
1: O kadar mutlu oldum ki kendi kendime konuşurken hadi dedim arayayım, ne kadar güzel bir konu. Tam beni böyle yaralayan bir konu.
0: Allah.
1: Şimdiki aklım olsaydı aileme gerçekten ailemle savaşırdım ve tiyatro oyunculukla alakalı okula girmek için savaşırdım.
0: Onlar mı müsaade etmedi?
1: Ya evet. Evet. Yani ben böyle arkadaşlarımdan işte ben memur çocuğuyum. O yüzden çok da babamı sıkmak istemedim o dönemde. Biliyorsunuz yetenek sınavlarına girmek için hani belli bir ücret ödüyorsunuz. Kayıt parası vesaire. Bunların kursları falanı filanı.
0: Evet.
1: Ben arkadaşlarımdan 3-5 falan toplayıp buralara, yani İzmir'deki okula girebilmiştim sadece. Ama çok isterdim ki Ankara'ya, İstanbul'a, işte Isparta'ya, neyse hani diğer okullara falan da gireyim. Çünkü benim birçok kurstaki arkadaşlarım falan girebilmişti. Ben sadece tek bir okula girebilmiştim. O da olmadı ama diğer okullara girseydim.
0: Ama madem böyle içinde ukde gibi kalan bir hikaye bu. Böyle güzel topluluklar var ki eminim İzmir'de de çok fazla vardır tiyatro
1: var,
0: toplulukları.
1: Var.
0: Dahil ol.
1: Ben onu profesyonel olarak çok yapmak istemiştim.
0: Anladım.
1: Keskilerimden bir tanesi o. Yani keşke aileme bu konuda savaş açsaydım. Ben zaten hani tiyatro topluluklarında da bulunuyorum. Hatta okulumuzdaki, yani oğlumun okulundaki veli topluluğuna girdim. Tiyatro veli topluluğuna girdim.
0: Koca karılar orada oyun oynuyorsunuz.
1: Oyunumuz vardı. Falan bir kadın oyunu.
0: Ne güzel. Ne güzel iyi. İşte. Ya ben hakikaten yani böyle nenem gibi konuşmak istemiyorum ama hayatta hiçbir şey sebepsiz değil. Vardır bir hayrı be. Yani bak ya, hep böyle hayatımız bazı anlardan, yani bütün anlarımız aslında bizi böyle bir yere taşıyor. Hepsi birbiriyle bağlantılı, türlü sebepleri var ya. Uyduruyorum. Mesela belki sen öyle bir yolu seçmiş olsaydın hayatındaki eşinle tanışmayacaktın. Belki bu evlada sahip olmayacaktın. Belki hayat baş... Yani ben o yüzden aldığımız ya da maruz kaldığımız her türlü kararın bizi bir yere taşıdığına inanıyorum. Bugün canımızı aşırı sıktığımız birçok şey yarın öbür gün ya iyi ki de öyle olmuş ya dedirten hikayeye dönüşebiliyor. O yüzden vardır bir hayrı. Ki şu anda da ben içinde bulunduğun, ya tabii ki bu ideallerimiz, hayallerimizden vazgeçelim anlamında demiyorum. Hayat bize geldiği gibi yaşayalım anlamında demiyorum bunu ama bazı şeyleri zorluyoruz olmuyor. Ama olmamasının da aslında başka şeylere sebep olduğunu da zaman gösteriyor bize gibi.
1: Yani benim de herhalde o zamanki aklımla hani pes etmemin nedenlerinden bir tanesi bu senin söylediğin nedenleri de kafamda çevirdiğim için olabilir. Ama şimdi 38 yaşındayım. 17 yıl önceki Gülşah şu anda olsaydı, ya 38 yaşındaki kafayla olsaydı savaşırdım diyorum. Ama 17 yıl önce evet senin gibi düşündüğüm için pes ettim.
0: Evet ama aslında maalesef bugün öyle düşünme. Pes etmek yani diye bakmayalım işte bence ona. Ama neyse boş ver bacım daha.
1: Neyse, artık
0: biliyorsun tavuklu bir atasözü var.
1: Ne var?
0: Neyse iyi. Hadi gelsin sabah enerjimiz.
1: Ne var ben anlamadım.
0: Ne?
1: Ne sözü var?
0: Kız yok şey boş
1: ha,
0: ver. Benim bildiğim atasözlerin hiçbiri yayında söylenmiyor.
1: Anladım.
0: Hadi gelsin enerji. Teşekkür
1: ederim. Herkese günaydın. Ne diyorduk? Aa dur unuttum.
0: Günaydın.
1: Günaydın.
2: Günaydın
1: sevgili.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın. Dünyanın

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.
2: Auto Ekspertiz.
3: Umran Auto Ekspertiz'in sunduğu Doğan canlı yayında devam ediyor.

0: halaya çevirdim.
1: Yavrum neredesin? Kim bilir?
0: Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsa şunu yapardım, şunu yapmazdım diyebileceğiniz ne varsa. 0212 368 62 12 ya da dileyenler buyursun WhatsApp hattımızdan da yazabilir. 0531 785 9080.

0: gelene kadar.
1: Sene 2008, kayınbabam düğünümüzde bize 1 kilo altın taktı.
2: Oha.
1: Şimdiki aklım olsa kocam beyin işe yaramayan harcamaları için bozdurur muydum onları?
2: Bir kilo altın takan kayınpeder mi? Kızlar görüyorsunuz değil mi neler var?
0: Senden önce...
2: Baktım güncel verilere göre bir kilo altın yaklaşık 6.500.000 dolaylarında. 6.5 milyon gibi.
1: Hemen ev alaydınız o.

0: Doğancan, o kayınbabanın bekar oğlu var mıymış bir sorsana diye bir mesaj gelmiş ama bu mesajı yollayan Halit. Ne diyorsun Halit? Altın uğrunda her yol mübah mı yani senin için? Ay, bir kiloya da yoldan çıkmazsın be Halit. He? Yoksa başka bir planın mı vardı? Ne yapacaktın? Alo. Alo.
1: Günaydın.
0: Merhaba, kiminle mi görüşüyorum?
1: Ben eczane teknisyeni Dursun.
0: Hiç anlamıyorum. Hoparlörle konuşma lütfen. Telefonu kulağa al. Arkadaşlar, yanınızdaki o iki kişi sizin muhabbetinizi duysun diye hoparlörle konuşuyorsunuz ama biz burada binlerce kişi anlamıyoruz sizi. Evet. Neydi isim?
1: Eczacı teknisyeni Dursun.
0: Dursun, evet. Hoş geldin. Eczanede beni dinliyorsunuz değil mi?
1: Evet. Siz ilaç gibi buraya veri veriyorsunuz. İlaç gibi.
0: Aa, o zaman muadil ürün olarak da beni öner gelenlere.
1: Evet. Siz hiç yaşlanmıyorsunuz Doğan Beyciğim, maşallah ya.
0: Gencim zaten. Dursun Beyciğim, neyim var? 34 yaşındayım. Niye yaşlanayım daha? Bismillah, yeni açtık gözümüzü.
1: Maşallah maşallah. Siz hayata dolu dolu yaşıyorsunuz.
0: Maşallah. Hepimiz yaşayalım. Evet, nedir şimdiki aklım olsa dediğimiz şey?
1: Şimdiki aklım olsaydı düğün değil de nikah yapardım.
0: Evet. Lüzumsuz bir sürü masraf oldu değil mi? Ne zaman yaptık evet. Düğünü?
1: 17 sene oldu Doğan Beyciğim.
0: 17 sene önce de öyleydi tabii gerçi. Yine masraf, hep masraftı, doğru.
1: Hep masraf, nikah daha masraftı.
0: Evet, doğru. Ama evet. Sanki nikahlarda altında düğünde takılan altın nikahta çok o kadar aynı oranda takılmıyor gibi geliyor bana.
1: Tabii işte altın pahalandığı için tabii.
0: Hayır o değil. Mesela bu dönemde de mesela nikah yaptığında takılan altınla düğün yaptığında takılan altın sanki aynı değilmiş gibi geliyor. O şaşayı görünce insanların daha çok takası geliyor.
1: Bence oynuyorlar. Oynadık zaman daha fazla altın takası geliyor değil mi?
0: Değil mi? Evet, olabilir. Peki bu faydalı sohbetin hemen ardından sabah enerjimiz gelsin o zaman.
1: Günaydın, uzman eczanesinin gülü size ilaç gibi bir radyola gülerek.
0: Teşekkürler, eyvallah, kolay gelsin.
2: Günaydın
0: sevgilim.
2: Günaydın çocuklar.
3: Günaydın. Hello day, günaydın.
4: Günaydın. Günaydın.
0: Ay. Hapşuracağım. Bir saniye.

Evet, bu arada az evvel hani kayınpederim bir kilo altın taktı. Kocam o paraları çarçur etti falan diye bir mesaj vardı ya. Bununla alakalı bir sürü mesaj var, doğru. Ben o bakış açısını çok üzerine yoğunlaşmadım yani o mesajın. Şey, Doğancan bir kilo altın takan adam oğlunu evde almıştır zaten diyenler var. Ve bunun haricinde bir de haklı bir yorum gördüm. Diyor ki sevgili Hasan, sanki kendi babası takmış da bozdurtmazdım diyor. Senin baban takaydı o zaman kadın kadın diyor. Sevgili Hasan. Evet, doğru. Ben de mesela şimdi o damat ben olsam, babam bana diyelim bir kilo altın taktı. Ondan sonra kime ne abi? Bana ne abi? Bu arada Avrasya Tüneli'nde bir kaza olmuş. Buna dair oradan bir sürü mesaj geliyor. İnşallah kimseye bir şey olmamıştır. Kazanın fotoğrafını da gördüm. Geçmiş olsun. Kilit durumda ama nereden nereye gidiş yönü? Dur bakayım, şurada şey var. Hemen şuna bir tıklayayım. Şuradan bir bakalım hangi yönde acaba, ama gerçi iki yönü de kapatmışlardır mı? Yo, orası ayrı ayrı. Aman şey olmuş bir de. Araç yangın musluğuna çarpmış. Şu anda o musluğun suyu böyle bütün tünelin içinde tahliye için Avrupa yönüne giriş. Evet, tamam. O zaman Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçiş değil mi? Anadolu'dan Avrupa'ya doğru geçiş kapatılmış, haberiniz olsun. Yollarda olan, Avrasya Tüneli'ne doğru gitmekte olanların. Bugünün yayın konu başlığı. Şimdiki aklım olsaydı var ya diyebileceğiniz ne varsa 0212 368 62 12.

Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile

0: Üzülmedim ki, üzülmedim ki, kaderimdir dedim, üzülmedim ki.
1: Bugünün yayın konu başlığı, şimdiki aklım olsa var ya diyebileceğiniz ne varsa
0: 0212 368 62 12
1: ya da dileyenler WhatsApp'tan yazabilir. Şimdiki aklım olsa dediğiniz şeyler için gerçi son dakikalar hızlıca gelen mesajlara bakayım. 0531 785 9080.

Gizem diyor ki şimdiki aklım olsa kendime en iyi eş kim olur sorusundan önce çocuğuma en iyi baba kim olur sorusuna cevap arardım. Selamlar. Eskişehir'den Filiz, günaydın. Şimdiki aklım olsaydı 12 sene önce ödediğim, içini yaptırdığım evi gerisini sen öde, senin olsun demezdim. Şimdi kiraya verdi, bana zırnık vermiyor diyen sevgili Filiz, kocasından bahsediyor anlaşılan. Şimdiki aklım olsa şöyle yapardım ya da yapmazdım dediğimiz her şeyi şu an şimdiki aklım olsaydı dedirtecekti zaten. O yüzden akışına bırakıp devam diyor sevgili Antalya'dan Erdal. Gerçi işte o da bir paradoks. Yani zamanında aldığımız kararları, yaptığımız hataları yapmasaydık şimdiki aklımız olmayacaktı. Dolayısıyla anladınız değil mi? Hadi hemen bir telefon daha alalım.

0: Alo.
1: Düştü. Diğer telefonumuza bakalım hemen. Kim var hattımızda? Günaydın.
2: Günaydın.
1: Merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Faruk ben Doğancan.
1: Hoş geldin Faruk, değil mi?
2: Evet, doğrudur.
1: Evet. Nedir şimdiki aklım olsa dediğin Faruk?
2: Ya yıllar önce liseden sonra askeri okulları kazandım, gitmedim. Aynı zamanda Anadolu Üniversitesi'ni kazandım, gittim ama İngilizcem, ortaokulda Almanca gördüğüm için İngilizceyi yapamadım, hazırlık sınıfında kaldım.
1: Evet.
2: Yani birçok şans geldi elim aslında ama iyi değerlendiremedim. Şimdiki aklım olsaydı da diyorum, sıkı çalışsaydım da hani bir astsubay ya da subay olsaydım. O üniforma, beyaz üniforma hala içinde ruhsedir.
1: Böyle bir idealin vardı ama yani, değil mi, anladığım kadarıyla?
2: Kesinlikle. Çok iyi hazırlanmıştım aslında. Hmm. Çok da hani başarılı olmuştum.
1: Yine sana da aynı cevabı vereceğim. Vardır bir hayrı be Faruk.
2: Ya öyle diyorsun da yani hep hayır diye.
1: Ne diyeceksin? Otur ağla o zaman yani. Öbür türlüsü daha kötü. Şu an ne yapıyorsun? İş güç?
2: Ağlıyoruz zaten. Şu an ne yapıyorum? Bir özel şirketin yöneticiyim.
1: Güzel. Yani mevcut durumdan da mutsuz değilsin ama, değil mi, hayatından?
2: Yani işte. Ya işte.
1: Olduğu kadar.
2: Yani hayaller gerçek olmayınca.
1: Doğru.
2: Mutsuz oluyor ama tabii şükretmesini bilmek lazım.
1: Öyle ama işte çok böyle temcit pilavı olmasın. Aynı şeyleri söylemeyeyim sürekli ama ben hayatta hiçbir şeyin sebepsiz olduğunu düşünmüyorum. Belki de ya, senin için hayırlı olan söyleyeyim. Bu diyelim yani. Ne diyeceksin?
2: Kesinlikle orası öyle.
1: Peki son enerji de senden geliyor.
2: Günaydın.
1: Günaydın.
3: Günaydın sevgilim. Günaydın çocuklar.
4: Günaydın. Hello day, günaydın.
5: Günaydın. Günaydın.
1: Selamlar eskimeyen dost. Bizi biz yapan kararlarımızdır diyor sevgili Erkan Bey. Günaydın, Almanya'dan dinliyor. Dancan, şimdiki aklım olsa aman bana yakışmaz bir şey demeyeyim, aman kalp kırmayayım, aman sakin kalayım falan filan demek yerine keşke ortalığı 56'ya çevirip herkes haddini bildireydim aha diye mesaj yollayan sevgili Zeynep, günaydın. Benim şimdiki aklım olsaydı kocama ikinci bir şans vermezdim diyen sevgili Gökçe'ye, ama o ikinci şansı vermeseydin de şimdiki aklın olmayacaktı. Hep bir soru işareti kalacaktı belki de. Hep şimdiki aklımız oluyor da huzurumuz kaçmasın diye ses etmiyoruz sanki. Diye mesaj yollayan Şerife, günaydın. Doğancan, Avrasya Tüneli'ndeki bu kazada sular akıyor ya, herkes akan suyu deniz suyu zannediyormuş. Ha, bilmeyenler, Avrasya Tüneli denizin altından geçtiği için tünel mi patladı zannediyorlar. Ay Allah korusun. Kısa bir

0: canlı yayında devam ediyor.
1: Geldik bir programın daha sonuna canım dinleyicilerim. Tarihler 8 Haziran günlerden pazartesi, yeni bir haftanın başlangıcı. İnşallah keyfimizin yerinde olduğu, bereketli, mutlu bir hafta olsun. İşimiz gücümüz rast gitsin. Zaten yeterince bir sürü dert, tasa maruz kaldığımız türlü negatifler varken olabildiğince biz bari kişisel motivasyonlarımızı yukarıda tutmaya gayret edelim. Yarın sabah yeni güne yine beraber başlayalım diye burada olacağız. Kaçırdığınız tüm programlar Karnaval uygulamamızın podcast bölümünde olduğu gibi bu sabah dinlediğiniz program özet bir hali de akşam saat 18-19 arası, yani akşam 6 ile 7 eve dönüş yolculuğunuzda yine Süper FM'de size eşlik ediyor. Bunu da hatırlatmakta fayda var. Şimdilik benden bu kadar. Alas maladık.
2: Şansa kalmaz işimiz. Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto Ekspertiz Doğan canlı yayındayı sundu.
4: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
7: İstanbul'da Avrupa'ya geçişlerde birinci köprü oldukça yoğun, ikinci köprü orta yoğunlukta, Haliç Köprüsü Ayvansaray yönü çok yoğun, Alıcıoğlu yönü orta yoğunlukta. Karayollarından Harp Akademileri Tüneli'ne kadar 1 saat 5 dakikada, Haliç Köprüsü Cevizli Bağ'dan Mecidiyeköy'e kadar 50, Yeşilköy Mahmut Bey Ekspres yolu Mahmut Bey Batı Kavşağı'ndan havaalanına kadar 1 saat 15 dakika, Galata Köprüsü Eminönü'nden Barbaros Bulvarı'na kadar 18 dakikada gidiliyor. Adliye'den Bostancı'ya kadar 30, Bağdat Caddesi İdaretepe'den İkiterli Kavşağı'na kadar 50, Pendik'ten Çamlıca Gişeler'e kadar 28, Çamlıca Kavşağı'ndan 1. Köprü Avrupa Yakası'na kadar 33 dakikada, Beşile Yolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Libadiye'ye kadar 1 saat 15 dakikada gidiliyor.
5: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
6: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sunar.
7: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
8: Türkiye'nin aküsü ileriye götürür.
6: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
10: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
11: Sürüş dikkati. Cep telefonu, yemek yeme ve diğer dikkat dağıtıcı aktivitelerden kaçınarak sürüşe odaklanmak hayati önem taşır. Trafik işaretlerini ve kurallarını bilmek, trafik işaretlerini doğru okumak ve trafik kurallarına uymak güvenli bir sürüş için temel gerekliliktir. Yorgun sürüşten kaçınma. Uzun yolculuklarda düzenli ara verip dinlenmek yorgunluğu önler ve sürüş güvenliğinizi artırır. Kör nokta kontrolü. Diğer sürücülerin kör noktanızda olup olmadığını kontrol etmek, şerit değiştirirken kazaları önlemeye yardımcı olur.
9: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

Dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tiwi Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, caz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: şansa kalmaz işiniz. Umran Oto ekspertiz.
1: Umran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.

Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Umuran Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper FM'de.
1: Yürü benle, kapat kulağını, sen de kim ne söylerse dinleme, ben sana hasretim.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi ETSTur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Ben

Süper FM'den herkese selamlar. Yepyeni bir haftayı başlatıyoruz. Ben Tolga Gündüz. O iş bende. Yine her zamanki gibi 3 saat boyunca en iyi müziği dinletirken en acayip haberleri de sizlerle paylaşacak. Birazdan haberlerle buradayım.

İstanbulluları bayağı darlayan bir şey oldu biliyorsunuz. Trafik kilitlendi falan filan. Avrasya Tüneli'nde bir araç direksiyon hakimiyetini kaybediyor ve yangın musluklarına çarpıyor itfaiyeye ait olan. Tabii her yer su olunca herkesin aklına o soru geliyor. Değil mi? Ah, su geliyor falan diye. Yok değil, bu yangın musluklarından kaynaklanan bir suyumuz. Zaten oranın ne kadar güvenli olduğu defalarca açıklandı. Şu an trafik açık, hiçbir sorun yok. Aynı şekilde devam ediyor. Bunun bilgisini vermek istedim sadece. Sağ ol.

henüz günün ortasındayken Türkiye'nin bir hava durumunu da hatırlatalım size dilerseniz. Bugünkü hava durumu tahminlerine göre Trakya, Batı ve Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ve Ankara çevresinde yerel sağanak yağışlar ve gök gürültülü olacakmış bu. Sağanak yağışlar bekleniyormuş. Hava sıcaklıkları ise yurt genelinde yükselişini sürdürüyor. Özellikle güney kesimlerde zaman zaman hava sıcaklıkları 38 dereceyi bulacakmış. Bilginize, İstanbul'da 30 dereceler, yani Marmara'da 30 dereceler civarında. Akdeniz'de yine 30-32 dereceler civarında ama Ege dediğim gibi coşmuş durumda. 38 derece görecek yerler var. Ege'de bilginize. Söz

Dünya Kupası başlıyor biliyorsunuz 11 Haziran'da. Biz de heyecanlıyız böyle 24 yıl sonra gittik falan filan. Ya bu şey saatleri nedir ya maç saatleri? Yani börek yerken yani normalde yaz işte serin bir şeyler içerken televizyonda izleriz maçları diye düşünürken Amerika Meksika falan yapınca sabaha karşı 4'ler 5'ler dediğim gibi kıymalı börekler sıcak sıcak. Bir sürü organizasyonlar yapılacak falan millet uyumasın diye. Yalnız bununla ilgili bir tahmin de var. Nedir o? Daha önce 2014, 2018 ve 2022 Dünya Kupası şampiyonlarını bilen özel bir yazılım yapmışlar. Ve bu yazılım bu 3 senede de tutturmuş bunu. Peki son 3 turnuvanın galibini bilen bu yazılım Panmure Liberum'da bir şirket varmış. Oradaki bir adam yapıyor bunu ve demiş ki yeni tahmin Hollanda olacak. İspanya varken Hollanda çok garip değil mi? Mesela Portekiz'le Hollanda filan oynayacak ama Hollanda kazanacak demiş şeyi Dünya Kupası'nı. Yani oraya kadar gitmişken Cristiano'ya verin be. Tabii ya adam son finali oynasın artık onun da bir Dünya Kupası olsun. Messi'den neye eksik hatta fazlası var. Değil mi? Ama tahmin ilginç Hollanda Dünya Kupası'nı kazanacak diyor son 3 seferdir bilen

Her gün tüylerimizi diken diken eden yeni bir haber almazsak olmuyor biliyorsunuz. Ama bu programın hep açılışında ben söylüyorum. Çoğu zaman eğleneceğiniz ama bazen de böyle sinirinizi bozacak, canınızı sıkacak haberler de oluyor. Onlardan bir tanesi. Bak habere bak. Amerika Tarım Bakanlığı et yiyen parazit olarak bilinen... Al işte. Et yiyen parazit mi? Yeni Dünya Vida Kurdu'nun 1966'dan bu yana ilk kez bir hayvanda tespit edildiğini açıklamış. Ya şimdi... Ben tabii haberin detayına baktım ve sonunda gördüm ama beni tatmin etmedi. Şimdi biz bu korona ne ya? Annem gibi söyledim. Pandemiden sonra her şeyden huylanır olduk. Tabii baktım ben de insana bulaşıyor mu diye ama yani tatmin edici bir cevap olmadı benim için. Çünkü şöyle diyor, parazitin insanlara bulaşma riskinin oldukça düşük olduğu kesin bir şey değil. Ve gıda güvenliği açısından bir tehdit oluşturmadığı düşünülüyor. Abi her şey tamam da bizi de kurt yemesin ya. Yemesin ya. Çözün bunu. Çözüyorlarmış, yapacaklarmış bir şey de bunların sağ solu belli olmuyor biliyorsunuz.

havalimanlarında ve sinemalarda normalde aldığınız bir şeyin daha pahalı olduğunu biliriz. Bu çok eskiden beri böyledir. Daha farklı fiyatlandırılır. İşte geniş alanlar, kira maliyetleri falan filan üzerine konunca, ama burada bir haber var. Böyle bir şey olabilir mi ya? Yani hani tamam da bir insaf. Bakın şimdi okuyacağım haberi bakın. İstanbul Havalimanı'nda bir işletmede baklavanın tek dilimi, sadece bir dilim 8 euro. 427 lira. Araştırma yapmışlar. 300-500 liraya şeyi alabiliyormuşsun. 500 gram mahalle arasındaki şeylerden, baklavacılardan. Gerçi orada da fıstık yerine bezelye olabiliyor. Hepsi için demiyorum. Mutlaka lezzetli yapanları da vardır ama yani normal bildiğimiz, pahalı diyebileceğimiz, kaliteli diyeceğimiz 10-12 dilim baklavada, iyi baklavacılarda 1100 ile 1280 lirası arasıymış. Yani bir dilim baklavaya, baklava izimli söyleyemiyoruz. Bak yemeği geçtim. Bir dilim baklavaya da almazsın arkadaş 427 lira. Yani nasıl bir kira gideri ki bu, bir dilim baklavadan hepsini mi çıkartacaksın? Ben anlamıyorum ki bunu. Hakikaten ayıp yani.

0: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

0: Dünyanın en pahalı ligi, Premier Lig. En çok takipçisi olan. Yani bir numarada onlar var. Her zaman öyle olmuştur. Orada ben bilmiyordum, bu haberi yeni öğrendim. The Athletic'in yaptığı bir habermiş bu. Premier Lig'in bağımsız hakem değerlendirme kurulu verileriyle hazırladığı analiz her sezon hazırlanıyormuş. Sezon boyunca yapılan hakem ve VAR hatalarını bazı takımların puan durumuna etki ettiğini ortaya koymuş. Bunlardan en çok karlı çıkan takımlar Arsenal ve Chelsea olmuşlar ki Arsenal biliyorsunuz bu sene şampiyon oldu. Türkiye'de böyle bir şey yok. Nasıl işlediğini bir söyleyeyim mi? Hemen söylüyorum. Premier Lig'de hakem kararları lig yönetimi tarafından oluşturulan bağımsız Key Match Incidents diye bir panel varmış. Haftalık olarak inceleniyormuş. Eski hakemler ve futbolculardan oluşan kurul, kırmızı kartlar, penaltılar ve gole etki eden pozisyonlar başta olmak üzere kritik kararları değerlendiriyorlarmış. Sene sonunda da bununla ilgili bir tablo çıkarıyorlarmış. Tamam, atınca mangalda kül bırakmayacak, başta federasyon ve tüm takımlar olmak üzere. O zaman söylüyorum, kurun böyle güvenilir bir hakem ve eski futbolcu şeyi, neyse işte onun kurulu. Sonra oradaki verileri girelim, bakalım kim haksız puan almış, kim haksız penaltı kazanmış. Biz de rahatlayalım, futbolcular da, herkes de, bütün taraftar da rahatlasın.
1: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Ben ilk defa ismini duyuyorum ama dünyaca ünlü bir şef varmış. En etkili şeflerden bir tanesiymiş. Yemek şefinden bahsediyorum. Kabile şefi değil. Anthony Louis Aduriz modern yaşamın yemek alışkanlıklarını değiştirdiğini söylüyor. Ünlü şefe göre yemek sosyal bağları güçlendiren ve ruh sağlığını destekleyen önemli kültürel bir deneyim. Yani bir şefin psikolojik bir çözümleme yapması çok doğru mu diye düşündüm. Haberin en altında şunu yakaladım. Ünlü şef gibi beslenme uzmanları da son yıllarda benzer bir noktaya dikkat çekmişler. Araştırmalar birlikte yemek yemenin aidiyet hissini arttırabileceğini, sosyal ilişkileri güçlendirebileceğini ve yaşam kalitesini olumlu katkı sağlayabileceğini

geleceğini söylemiş. Hakikaten böyle değil midir? Bir dostlarının olduğu bir sofradan aldığın keyifle Çinliler gibi dört tane haşlanmış yumurtayı lop lop tek seferde yutup. Aynı şey değil. Paylaşım var orada, anı biriktirme var, mutluluk var, hüzün var, her şey var. Şefim, aslansın.

Arkadaşlar dikkatiniz bende değil mi? Çünkü söyleyeceklerim hepinizi yakından ilgilendiriyor. Eğer hala Karnaval App'e üye olmadıysanız pek çok ücretsiz konser, tiyatro ve basketbol maçı biletlerini kaçırıyorsunuz demektir. E ne yapacağız peki? Çok basit. Karnaval App'i indir, üye ol ve bildirimlerini açıp...

Pazartesi gününün öğleden sonrasında Süper FM'de O İş Bende de beraberiz. İkinci saate hoş geldiniz. Ben Tolga Gündüz. Yine önümüzdeki iki saat içerisinde de acayip haberler var. Dikkatinizi çekecek nefis şarkılar var. Ondan öte onu da söyleyeyim isterim. Hoş geldiniz programa. Seni sor-

kocaman bir yer. Sana da başkalarına da yeter. Bu yürek aşkla ölür bin defa, bin defa doğar aşkla yeniden.

Benim anlamsız bu savaş, savaşlardan daha güçlüdür aşk. Bitecek kavgalar, bitecek ki bu hayat. Sevgilim bizi aşk kurtaracak.

Birleşmiş Milletler'in hazırladığı raporun bir kısmında böyle insanların beslenme alışkanlıklarıyla ilgili bir kısım varmış. O kısımda şöyle diyor. 60 yıl içerisinde tavuk etiyle beslenilen miktar 6 kat artmış. Et ürünlerinde çok bir değişiklik olmamış. Kişi başı zaten yıllık 9 kilo civarında devam ediyormuş beslenme aynı şekilde, ama bu 60 yıl içerisinde 6 kat artmış tavuk etiyle beslenme. Neden acaba? Tabii Birleşmiş Milletler daha detayına inmiş, onun işte beslenme alışkanlıkları onlar bunlar falan demişler, ama asıl mesele ne? Para. Alamıyorsan yiyemiyorsun. Bu kadar basit. Mesela 3 kilogrammış 61 yılında bir kişinin tükettiği tavuk eti 2022 yılına gelindiğinde 17 kiloya yükselmiş. 6 kat artmış yani. Benim yumurtlayan arkadaşım var ya, et alamıyor çocuk. Erkek bir de. Et alamıyor. Yani sadece Birleşmiş Milletler'in o romantik durumundan çıkıp biraz da parayla ilgili olduğunu da düşünüyorum.

İlk saat içerisinde Türkiye'nin geneline bir bakmıştık hava durumuna, ama yeni düşen bir haber var. Hafta boyunca güneşli bir havanın hakim olması beklenirken İstanbul'da cumartesi gününden itibaren hava yerini gök gürültülü sağanak yağışa bırakacakmış. 13 Haziran cumartesi günü gök gürültülü bir sağanak yağış beklenecek. 30 derecelerden 20-25 derecelere düşecekmiş. Pazar günü de parçalı bulutlu aralıklı olarak yağmurlu olacakmış hava. Şimdiden biz duyurusunu yapalım. Tutar mı? Bakacağız. Yani o bazen olmuyor ya. Denk gelmiyor.

0: Yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerini ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bye Bye Night ve Bye Bye Immune ile Enafarma bilgilendirdi.
1: Tolga Gündüz'le O İş Bende devam ediyor.

Bizde de Ticaret Bakanlığı ve Sağlık Bakanlığı insan sağlığını ilgilendiren ya da fiyatlamalarda yamuk yapan birileri varsa hemen çöküyor tepelerine. Bayılıyorum bu özelliğine. Çok ciddi cezalar var ama keşke cezalar bizde de böyle olsa. Bakın İngiltere'den bir haber. Bir dönercinin kuzu eti diye satılan ürünlerin büyük oranda yağ, deri ve çeşitli et yan ürünlerden oluşturduğu, kuzu etinin ise çok düşük seviyede olduğu belirleniyor. Döneri satarken İngiltere'de. Sonra ne oluyor? Bir soruşturma açıyorlar. Diyorlar ki kardeşim sen bunun içerisine sakatat doldurmuşsun. Ne zamandır yapıyorsun bu işi? Şu kadar zamandır. O zaman sana 500 bin sterlin. Hadi bakalım. Yani 30 milyon lira. Ve tabii ki bununla da yetinmemişler. 259 bin sterlinlik de şey yapmışlar. Mahkeme ve soruşturma masraflarını da itelemişler. Bir de 15'te oradan dersek gerçekten de bir daha deri görmek istemeyecek ya da kuzu görmek istemeyecek bu sahtekarlığı yapan arkadaşlar zannediyorum.

birçok kişi bankasına güveniyordur değil mi? Yani hani sürekli çalıştığı bankalar vardır. Daha önce teyitlenmiştir o güvenlik falan ama İstanbul'da sahte 50 dolarlık banknotları ATM'lerden sisteme sokup aldırmışlar bayağı parayı. 102.750 dolarlık vurgun yapan şebekeye operasyon yapılmış. Artvin İstanbul merkezliymiş. Artvin, Bursa, Edirne, Samsun ve Diyarbakır'da eş zamanlı operasyon düzenleniyor ve 9 şüpheli gözaltına alınıyor. Buraya kadar normal mi? Değil. Neden değil? Çünkü hani her taraftan dolandırmaya çalışan insan grupları oluşmaya başladı. Ya daha düne kadar öğrendik vize mafyası varmış. İşte hani böyle bir şey konuşuluyor. Yani onun dışında lavaş mafyası var dediler ya. Lavaş mafyası nasıl olabilir? Nasıl olabilir ya? Ya sen tantuni satıyorsun. Bunun mafyası olamazsın. Hay Allah'ım ya. Çok garip. Çok dikkat etmek lazım o yüzden.

sosyal medyada en irite edici anlatımlardan bir tanesi şey diyor. Bomboş bir şey. Kanım dondu falan diyor ya herkes. Heh, bu haberi okuyunca o etkiyi alabilirsiniz. Bakın hazır mısınız? Hiçbir şey katmıyorum, ara başlığını okuyorum. İtalyan bilim insanları Alplerde bulunan dünyanın en eski doğal mumyasının derisinde canlı maya sporları tespit ediyor. 5300 yıllık mumya. Bulmuşlar, tespit etmişler. Sonra işte bu kan dondurma yerine geliyor. Bu sporlardan üretilen ekşi mayalı hamur fırıncılık testlerini başarıyla geçmiş. Ekmek yapmışlar adamdan. Ya geçtim 5300 yıllık olmasını. Bir insandan niye, siz nasıl geliyor aklınıza ya? Aa, burada maya bulduk. Tamam, o zaman hamur yapalım. Çok da güzel oldu demişler ya.

0: Çok büyük ama. Çok büyük bir gemi düşünün. Tamam, şimdi o gemiyi unutun. Benim söyleyeceğimi düşünün. Çünkü bu çok daha büyük. İngilizler yapıyorlarmış bunu. Yakın zamanda da başlayacaklarmış. İsmi Freedom Ship. Özgürlük gemisi. İçinde konutlar, okullar, son teknolojiye sahip bir hastane barındıracakmış. Ve 12 milyar sterline mal olacakmış gemi. 1 mil uzunluğunda olacakmış. Yani 1 mil, anladınız siz. Telegraf gazetesi yapmış bu şeyi, haberi. Ve 2.3 milyon brüt ton olacakmış ağırlığı. Ve tabii ki şeyle çalışacakmış. Ne o? Nükleer yakıtla çalışacakmış. Karaya hiç uğramıyor. Zaten o kadar büyük ki muhtemelen kara buna uğrayacaktır.
1: Yani ne bileyim.
0: Asya yaklaşacak mesela bir şeyler almak istediğinde. 50 bin kalıcı sakin için konut olacakmış içerisinde. 10 bin yolcu ve günübirlik ziyaretçi alan olacakmış. Ve 20 bin kişi çalışacakmış bu geminin içerisinde. Kafayı yemişler iyice. Hakikaten millet parayı bulunca ne yapacağını şaşırıyor işte.

0: fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende devam ediyor.

İnsanlar sandığımızdan daha akıllıyız. Sadece köşeye sıkıştığımızda yeni şeyler üretmeye başlıyoruz. Mesela nasıl fosil yakıt pahalandı, işte azaldı dünyada ve hani fiyatları da arttı, işte özellikle bu savaş sonrası falan yükseldi. Tabii bundan öncesinde de var da şey dedik bak. Aa, enerji mi bu rüzgar? He? Aa, güneşten enerji mi acaba falan diye böyle yeni yöntemler bulduk. Şimdi o mecburiyetlerden bir tanesi dediğim gibi fosil yakıtlar ya. Utah'ta Brigham Young Üniversitesi'nde mühendislik öğrencileri ne yapmış biliyor musunuz? Tek galon yakıtla yani 3 litre falan 49 kilogramlık bir araba üretiyorlar ve 3460 kilometre yol kat ettirmişler arabaya. Çok hafif ve işte dışı karbon fiber bir araba yapıyorlar ama bir galonla yani neredeyse 4 litrelik bir yakıtla 3460 kilometre yol kat edebiliyorlar. Yani biz insanoğlu böyle kenara sıkıştı bulduğunda böyle hemen net söyleyeyim yeni bir fikir çıkıyor.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: Temoto yolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle temoto yolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu. Süper
2: FM. Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
4: ABS fren sistemi kullanımı. Acil durumlarda sert frenleme yaparken ABS sistemiyle uyumlu olarak pedala basmak aracın kaymasını önler. Kış lastiği kullanımı. Soğuk hava ve karlı zeminlerde kış lastikleri kullanmak çekiş ve güvenlik açısından önemlidir. Araç bakımı. Düzenli araç bakımı, lastik basınçları, frenler ve diğer önemli sistemlerin doğru çalışmasını sağlar. Sürüş pozisyonu. Direksiyon, koltuk ve aynaların doğru pozisyonda olması konforlu ve etkili bir sürüş sağlar.
2: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.
3: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
0: Tolga Gür.

Süper FM'de O İş Bende devam ediyor. Ben Tolga Gündüz. Bu saat içerisinde acayip haberlerimize başka acayip haberler de katacağız. Onlara bir detaylı olarak bakacağız ama geçtiğimiz saat zaten bu saatin de garantisiydi. O yüzden hem en iyi müzik hem de acayip haberlerle bu saatte de beraberiz.

tartışmaya bayılıyoruz ya. Zaten sosyal medyada da dünyanın en çok reaksiyon gösteren ülkesi biziz. Çünkü hep her şeyi biliyoruz biz. Yani hiç kimseye de ihtiyacımız yok. O yüzden de bakınız dünyanın dört bir tarafından Türkçe şeyler atılıyor. X'te tweetler atılıyor. Ya da ne X atılıyor neyse onun ismi. Ve biz de reaksiyon veriyoruz. Çünkü üyeliklerimiz çok fazla, çok sık kullanıyoruz sosyal medyayı. Bir şey olduğunda da çok konuşuluyor sosyal medyada. Çünkü dediğim gibi herkesin fikri var. Yersen. Şimdi yakın zamanda tartışılan başka bir yere, yani bu şeyde sosyal medyada tartışıldı diye buradan girdim. Alanya'da bir marketin kapısına yazı asmışlar. Demişler ki kardeşim burası market, ne olur buraya işte mayonuzla, şortunuzla, bikininizle gelmeyin. Çünkü güzel olmuyor yani. Hani bunu cinsiyetçi bir yaklaşımla söylemiyorum yani, erkek ya da kadına, kadınlar orada gezemez öyle ya da erkekler falan. Genel olarak söylüyorum. Çünkü neden? Çünkü kadınların hepsi Margot Robbie değil. Alanya'da olduğu için bu işletme muhtemelen göbekli bir Rus abiyi görmek ben de istemem. Ve günler mesela orada çalışan, oranın sahibi olsam ben de derim ki günde sizden 1000 tane görüyorum. Ve istemiyorum. Adamın özel malı yapmış. Bu tartışılmış sosyal medyada. Siz ne dersiniz bilmem ben.

CFO Summit 10. yılında 16 Haziran Salı günü Mandarin Oriental Bosphorus İstanbul'da Redefining Balance temasıyla gerçekleşiyor. Zirvede finansın geleceği, ekonomik trendler, küresel dinamikler ve ticaret savaşları ele alınacak. İş dünyasının liderleriyle bu önemli zirvede yerinizi ayırtmayı unutmayın. Detaylı bilgi ve kayıt için cfosummit.com.tr. Medya sponsoru Karnaval. Tolga Gündüz.

Z kuşağını çok eleştirdik ama kendine verilen zararı Z kuşağı fark ettiğinde sırtını çat diye dönebiliyor. Niye bunu söylüyorum? Bir haber var. CNBC International'ın 7 Haziran 2026 tarihli güncel raporuymuş bu. Z kuşağının hatırı sayılır bir kısmı tüm gün ekran kaydırma, yani scrolling deniyor ya, alışkanlığından ve dijital dünyanın yarattığı zihinsel yorgunluktan tamamen sıkıldıkları için ne yapmaya başlamışlar biliyor musun? Aslan Z kuşağı. Doğdukları andan itibaren bunlar teknolojinin içerisine doğdular biliyorsunuz. Artık net telefon kullanmaya başlamışlar. Eski bizim takoz dediklerimiz, beğenmediklerimiz var ya. Şimdiki akıllı telefonlarını satıp onlar artık eski tuşlu telefonlara dönmüşler. Aferin, bu çocuklar bak dünyayı değiştirecek ha. Demedi demeyin. Baştan biraz mesafeliydim ama oluyorlar şimdi, tamamdır yani.

hayatım boyunca yasaklara karşı olan bir tavrım oldu. Niye? Öyle bir herhalde öyle yetiştiğim içindir. Ama çocukları korumak söz konusu olduğunda yasak değil ama kural koymak gerektiğini de öğrenmiş bulunmaktayız. İngiltere'de 10 gün içerisinde 16 yaş altına sosyal medya tamamen yasaklanıyor. Sosyal medyadan ne anlıyorsanız. Bence de bizde de bu konuşuluyordu. Yakın zamanda Türkiye'de de umarım 16 yaş altının en azından kurallara uyarak kullanabilmesi ve korunabilmesi için bizde de böyle bir uygulamaya geçilir umarım.

yaşlandı, biz mi yaşlandık mı anlamadım da, bak şimdi yeni bir şey çıkmış mesela. Bilim insanları insan vücuduyla daha uyumlu çalışabilecek yeni nesil elektronik sistemler üzerinde çalışıyormuş. Geliştirilen teknoloji insan derisi gibi esneyebilen yapısıyla dikkat çekerken aynı zamanda beynin bilgi işleme yöntemlerine ilham alan yapay zeka özelliklerine de sahipmiş. Yani vücuduna yapıştırıyorsun ve o seninle birlikte öğreniyor, senden feyiz alıyor, bir şeyler sana tavsiye ediyor. Araştırmacılar bu sayede elektronik cihazların uzun süre boyunca insan dokularıyla uyum içinde çalışabileceğini söylemiş. O gözlükler var biliyorsunuz, meta gözlükleri falan. Zor onlarla. Ne kaydedeceğine de bağlı ama yani zor. Hani vücuda ekstradan bir şey takıyorsun ama deri gibi yerleştirildiğinde çok başka bir şey olabilir. Beyinden ilham alıyormuş bu ve yakın zamanda da bu benim çok korktuğum insansı robotlara deri olarak kullanılabilecek. Ya çok ya. Bak geliyorlar, ben size diyeyim. Olacak ya bu. Geliyorlar. Olacak.

Süper FM'de O İş Bende'nin sonuna geldik. Ben Tolga Gündüz. Yarın yine programın aynısından var. Yani aynısı demeyelim, kendimize haksızlık ediyoruz. Daha iyisi. Her zaman, çünkü daha iyisini yapıyoruz. O yüzden yarın saat tam 14'te yine 3 saat boyunca hem en iyi müziği dinleyeceğiz, hem de en garip, en kuyuda köşede kalmış ve en dikkat çekici haberleri sizlerle paylaşacağım. Yarın görüşürüz. Hoşçakalın. Öyle bir ağırlık var benim.

0: gördüm. Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende sona erdi.

dünya çapında ün kazanmış elektronik müzik ikilisi Tivoli Corporation 30. yıl turnesi kapsamında İstanbul'a geliyor. Türler arası sınırları ortadan kaldıran özgün soundlarıyla down tempo, trip hop, reggae, soul, jazz ve Orta Doğu ile Hint müziği etkilerini kusursuzca harmanlayarak global bir ses evreni yaratan ünlü grup 16 Temmuz'da Zorlu PSM'de unutulmaz bir konsere imza atacak. Sınırlı sayıdaki biletleri kaçırma. Hemen al. Medya sponsoru Karnaval.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdeartepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
2: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz. RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında

0: deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

0: programda ürün yerleştirme yapılmaktadır. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
1: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
0: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
2: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
3: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Yakıt ekonomisi bilgisi. Yakıt verimliliğini arttırmak için akıllıca hızlanma ve frenleme tekniklerini kullanmak önemlidir. Önceden hava durumu bilgisi. Seyahatten önce hava durumunu kontrol etmek gerektiğinde planlamalar yapmanıza yardımcı olur. Trafikte iletişim. Yer sürücüyle göz teması kurmak, el işaretiyle iletişim kurmak ve kurallara uymak trafikte etkileşimi kolaylaştırır. Sürüş güvenliği ekipmanları. Kask, emniyet kemeri ve çocuk koltuğu gibi güvenlik ekipmanlarını doğru şekilde kullanmak kazalarda ciddi yaralanmaları azaltabilir.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Alo. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Burçin ben.
1: Burçin, hoş geldin. Nereden arıyorsun?
2: İstanbul'dan arıyorum.
1: Madem bu şeyden bahsettik, hani bizim çocukluğumuz İsmail YK'yla geçti falan. Senin o ergenlik dönemine eşlik eden, en hayran olduğun kişi kimdi?
2: Aykerim Tekin'di.
1: Allah rahmet eylesin. Çok aynen, çok acayip bir adamdı o da hakikaten ya. Evet. Vallahi genç gitti. Burçin, peki nedir acaba senin şimdiki aklım olsa dediğin şey? Hadi siftahımızı atalım.
2: Aslında bütün kadınların verdiği ortak cevabı vermeyeceğim. O yüzden kendi mesleğimle alakalı bir şey söyleyeceğim. Ben öğretmenim. Çok yanlış zamanda öğretmenlik yapıyorum. Evet. Biz çocukken öğretmenler kraldı. Biz ezildik. Şimdi öğrenciler kral. Yine biz eziliyoruz. O yüzden şimdiki aklım olsa başka bir meslek yapardım.
1: Ama yani günün sonunda bu dönemin de öğretmene ihtiyacı var ya. Dönem yanlış diye bütün ne yapsın, öğretmenleri işimi bıraksın.
2: Hayır, ben işimi çok seviyorum. İnanılmaz seviyorum ama zor.
1: Evet, zor tabii.
2: Öğretmenlik yapmak çok zor.
1: Evet, ne yazık ki hani itibarıyla alakalı türlü tatsız dönemlerden geçiyor olmakla beraber, şimdi hep böyle çocuklara, velilere söylüyoruz da bu söyleyeceğimi lütfen beş parmağın beşi bir değil, öğretmenlerimiz kızmasın bana da, şimdiki öğretmenler de eski öğretmenler gibi değil. Kendi öğrencilik döneminden pay biç bakayım mesela yani. Ama o dönemki öğretmenlerin o şekilde olmasını sağlayan da biraz ortamdı galiba zaten.
2: Öğretmenler çok kraldı bizim dönemimizde öğrencilik yaparken. Yani höt dedi mi öt. Oturdun, sesini çıkartamazdın.
1: Tamam de, sen de öt de.
2: Tam tersi. Dinliyorlar çünkü. Çünkü şu dönemde yetiştirilen çocuklar da öyle.
1: Evet. Doğru diyorsun.
2: Aileler çok ezdirmiyor çocuklarını. Ha, biz de çocukları ezmek gibi bir düşüncemiz yok. Ben çocukları çok iyi anlaşıyorum. Çok seviyorum.
1: Evet.
2: Çok
1: ama
2: çok...
1: artık yani eti senin kemiği benim kafa yapısı yok artık. Yok, ne münasebe yok. Sen benim kızıma nasıl sıranın öbür tarafına otur dersin hoca.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı. Kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sunar.

0: kaliteli kahve çekirdeklerini bir bardakta buluşturan Petrol Ofisi günün şarkısını sundu. Ne ister ister ol.
1: Süper FM. Bu sabah Doğan Can'daydı.
2: Kiminle mi görüşüyorum?
3: Doğan Can, ben Yalçın. Nasılsın, iyi misin?
2: Sağ ol Yalçın, seni sormalı. Nereden arıyorsun?
3: Ben İstanbul'dan. Yalnız biz şey yapamadık ya. Biz Fethiye'de seninle çok ulaşmaya çalıştık. Bizim Kerem var oldu. Seni çok seviyor. Biz de o ara Fethiye'deydik.
2: Ya tüh. Çok
3: vallahi
2: üzüldüm.
3: Hani o...
2: Sen ama normalde Fethiye'de değilsiniz. Nerede yaşıyorsunuz?
3: İstanbul'da.
2: He, iyi, tamam. Ha, biz ikimiz de İstanbul'dayız oysaki ama Fethiye'de denk getirecektik ha, bütün şeyin arasında o kadar.
3: Evet, bütün planları öyle yapmıştık ama denk gelmedi. Hatta demiştim ben sana Instagram'dan bir yorum yazmıştım. Bak, adresini söylemezsen bize Kerem arayacak, her gün bağlanacak yayınla diye.
2: Evet, neyse, sağlık olsun. Yakın zamanda İstanbul'da bir etkinliğim olacak, orada inşallah denk geliriz. Yalçın abi, nedir acaba şimdiki aklım olsa dediğin şey?
3: Vallahi Doğancan, bizim pandemide bir dairemiz vardı, onu sattık. Evler sonradan çok değerlendi. En büyük pişmanlığımızdan bir tanesi oldu.
2: Mesela o zaman kaça sattın, şimdi satsan kaça giderdi?
3: Vallahi o zaman 280 bin liraya falan sattım, şimdi 6-7 milyon ederdi.
2: 280 bin, nerede bu
3: evet.
2: Ev?
3: İstanbul Sultan Gazi'de.
2: Anladım. Sultan Gazi'de 6-7 milyonu vardır gerçi ev. Yani evet, şey var. Ama şöyle düşünmek de lazım bir yandan, enflasyon vesaire alım gücü diye bakacak olursak o dönemde 280 bin çok büyük para değil miydi sonuç itibariyle? Mesela o parayı evet, ne yaptın sen?
3: Sonra başka bir ev aldık ama o ev o kadar değerlenmedi.
2: Onu sattın. Ama yani emin misin 6-7 milyona satabileceğini şu an o sattığın daireyi?
3: Tabii satardım.
2: Vardır bir hayır. Madem ev satıp ev alacaktın, ha birazını kullandın o paranın anladığım kadarıyla.
3: Yok, başka bir semti değiştirdik, o yüzden biraz da şey yaptık.
2: Ne, ay Allah'ım, hele derdine bak, evden ev satıp ev almış. Millet aç aç.
1: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye, yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat, yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-15.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Oley!
2: Ben şeye gitmiştim. Dur oğlum bir anlatayım. Anlattım mı bunu yayında bilmiyorum. Bu yıkayla Kibariye bir konser serisi yaptı. Böyle 3-5 konser verdiler. Şimdi bu yıkayı aşırı seviyorum. Yani kadının gerçekten zamanında Allah rahmet eylesin Yaşar Gaga'nın fikriymiş onları bir araya getirmek. Yani bu yıkada kendi ülkesinin Kibariyesi, bizim ülkemizin bu yıkası da Kibariyedir diye böyle bir şey var. O yıllar sonra o hayatını kaybediyor. Daha sonra bu organizasyon hayata geçiriliyor. Neyse iki efsane ses bir araya geliyor. Gittim konsere, ilk Buika çıktı sahneye kendi orkestrasıyla. Çok böyle minimal bir orkestrası vardı. Buika'nın belki 5-6 tane enstrümanla böyle çok yalın sahneye çıktı. Şarkılarını söyledi böyle bir 45 dakika falan. Daha sonra böyle bir son şarkı okurken baktık arkadaki o boş sandalyelere Kibariye'nin orkestrası geldi. Orada zaten sadece Kibariye'nin 10 tane kemanı, 10 tane darbukacısı, 10 tane bilmem neyi dizildiler arkaya kavgaya gider gibi. Daha sonra Kibariye geldi sahneye. Beraber şarkılar söylediler ama şimdi kadın İspanyol ezgileriyle böyle şarkılar söylüyor ya Buika. Kibariye'nin vokalistleri de onların beraber eşlik ettiği o şeyi söylediler. Ne sarayda ne handa. Ona Buika da Türkçe söyledi falan filan derken Kibariye'nin şimdi anlatacağım gülmeyeceksiniz. Ben kendi kendime gülüyorum. Buika ölmedi ya. Yaşar Gaga Allah rahmet eylesin dedim. Buika öldü mü yazmış birisi? Hayır. Ne diyordum? Ha, back vokali o İspanyol ya Buika. Ona böyle eşlik etmek için arkadan şey diye bağırıyor. Arriba, arriba. Ama Kibariye'nin vokali olduğu o kadar belli ki adama bakıyorum ben ve arriba, arriba, arriba. Şimdi az önce oley diye bağırınca o geldi aklıma.
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Mustafa Doğan Can'daydı.
1: Alo.
2: Alo Doğan Can, merhaba.
1: Al işte, oh iyi oldu size. Günaydın, merhaba. Kiminle mi görüşüyorum?
2: Ben Furkan Doğan Can. Nasılsın? Seninle konuşmak için aramıştım ben.
1: Fark ettim mi onu? Furkan, nereden arıyorsun?
2: Konya'dan arıyorum.
1: Çok güzel.
2: Şu anda okula gidiyorum Doğan
1: Can. Evet, kaç yaşındasın Furkan?
2: 10 yaşındayım Doğan Can. Ben konuşmak için aramıştım. Şimdi babama veriyorum şimdi Doğan Can.
1: Ha, yetti mi bu sana? Tamam, peki Furkan'cığım. Hadi ver babana.
3: Alo.
1: Doğan Can, Doğan Can. Sen kaç yaşındasın babası?
3: Doğan Can tutturdu. Ben arayacağım. Al dedim, bıktım. Vallahi bıktım.
1: Evet, ben de oyuncağım zaten. Ne güzel, iyi olmuş vermen. Sen kaç yaşındasın
3: babası? Ama durduramıyorum
1: babası? Bu sefer. Babası kaç yaşındasın?
3: 34.
1: De ki Furkan'a, babanla aynı yaştaymış Doğan Can de, tamam mı? Peki adın neydi bu arada?
3: Furkan.
1: Sen de mi Furkan?
3: Yok, ben Nuri.
1: Ha, seni soruyorum ya. Nuri, var mı acaba şimdiki aklım olsa dediğim bir şey?
3: Şimdiki aklım olsa evlenip 4 tane çocuk yapmazdım.
1: Ay, çocuğun yanında edilecek laf mı ama şimdi bu?
3: Yok, tembihledim. Bir şartla dedim. Dedim işte böyle söyleme sakın dedim. Tamam dedi, söz verdi.
1: Tamam da anasına söylememesi değil mesele. Çocuk da, Furkan da duyuyor ya bu söylediğini. İstenmeyen çocuk muyum ben demeyecek mi?
0: Bu sabah Doğan Can'daydı.

0: Murat Oto'nun sunduğu Doğan Canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
1: Boyaya adanmış tam 50 yıl. Kayalar Kimya güvencesiyle üretilen Düfa boyayla yüzeylere değer, geleceğe renk katıyoruz. Boyanın ustası Düfa Boya'nın sizin için seçtiği şarkıyı dinlediniz.

0: sabah Doğan Can'daydı.
1: Ben isterdim bu arada, biliyor musunuz? Yani ben mesela şimdi tabii hani şartlar, durumlar vesaire falan filan. Ben biraz daha böyle işe güce yoğunlaştım. Benim hakikaten hayatımda hep önceliğim iş oldu. Siz şimdi tabii şey diye düşüneceksiniz. Ben sizi bildiğim için siz onu söylemeden, içinizden bile söylemeden ben söyleyeyim. Ulan ne yapıyorsun ki sanki diyeceksiniz. Belki de sizin gördüğünüz dışında benim koşturduğum başka işlerim de var. Dolayısıyla ben gerçekten çok böyle çok küçük yaştan itibaren hep böyle iş hep bir şeyler kovaladım, çalıştım falan filan. Yani ona bazılarına göre belki erken yaşta anne baba olmak o sorumluluğu erken almaktan dolayı yorucu, yıpratıcı olabilir ama al ben mesela şimdi geldim 35 yaşıma girmek üzereyim artık. Daha gerçi yeni 34'e girdim de. Neyse 35'e gidiyor işte yol. Birini bulacağım da, evleneceğim de, çocuk olacak da falan da filan da. Hep onları şimdi mesela 40 yaşında baba olsam oho ben 50 oldum da o 10 yaşında olacak. 60'a geldim de anca 20 olacak. Daha bakalım düğününü görür mü? Neyse bu arada az önce yine bağlanan babayla alakalı babayla zor yarışırlar. Bir sürü mesaj geliyordu, onları okumayacağım. Evet, duygularımız ortak.
0: Bu sabah Doğan Can'da.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abbasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Mert Ersapağ'ına kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Pener Yolu'na kadar 16, Şilyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniye'den Bağlantı Yolu Livadiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu. Yiğit Akü risk haritasını sunar.
3: TEM Otoyolu Hendek Kavşağı Gümüşova arasında yapılan üst yapı yenileme çalışmaları nedeniyle TEM Otoyolu kesimler halinde trafiğe kapatılarak diğer platformlardan iki yönlü olarak gidiş geliş şeklinde verilecek.
2: Yiğit Akü risk haritasını sundu.
4: Şansa kalmaz işiniz, Umran Oto Ekspertiz.
5: Umran Oto'nun sunduğu Doğan canlı yayında hafta içi her gün saat 7-10 arasında Süper Efendi.
6: Süper.

0: Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-17 arasında Süper FM'de.

yeni eğitim dönemini güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendiriyor. Geceyi huzurlu geçiren çocuklar güne enerjik başlar. Kaliteli ve yeterli dinlenme, zihinsel gelişim, odaklanma ve günlük performans için güçlü bir destektir. Bu süreçte Melisa, ıhlamur, papatya gibi doğal içeriklerin desteği uykuya geçişi kolaylaştırırken, uykusuzluğa ve yorgunluğa bay bay demenize yardımcı olur. Okul döneminde sağlıklı bir bağışıklık sistemi ise hastalıklara karşı en güçlü kalkanlardan biridir. Sambucus nigra, kekik ve meyan kökü ekstrelerine ek, C vitamini ve çinko kombinasyonu bağışıklık sisteminin normal fonksiyonuna katkıda bulunur. Okul günlerine sağlıklı ve güçlü başlamak doğru desteklerle mümkün. Yeni eğitim dönemine güçlü bir başlangıç için Bay Bay Night ve Bay Bay Immun ile Enafarma bilgilendirdi.

0: Bu programda ürün yerleştirme yapılmaktadır.
1: Yeni nesil ekspertiz. RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sunar.
3: İstanbul'da 1. köprü Avrupa'ya geçişlerde yoğun, Anadolu'ya geçişlerde orta yoğunlukta. 2. köprü Anadolu'ya geçişlerde yoğun, Haliç Köprüsü Halıcıoğlu yönünde orta yoğunlukta. Galata Köprüsü Eminönü'nden dere boyuna kadar 30, Barbaros Bulvarı Abasağ'dan Sirkeci'ye kadar 20, Vatan Caddesi Kavşağı'ndan Merter Sapağı'na kadar 22, Büyükdere Caddesi Temmaslak girişinden Zincirlikuyu'ya kadar 30 ve Çağlayan Kavşağı'ndan Balmumcu katılımına kadar 27 dakikada gidiliyor. Fahrettin Kerim Gökay Caddesi Göztepe SSK'dan İdealtepe'ye kadar 50, Uzunçayır'dan Kozyatağı'na kadar 30, Bostancı'dan Fener yoluna kadar 16, Şileyolu Caddesi Parseller Kavşağı'ndan Küçüksu Kavşağı'na kadar 25, İmez Köprülü Kavşağı'ndan Çamlıca Gişelere kadar 12 ve Üsküdar Ümraniyeten Bağlantı yolu Libatiye'den Ümraniye Kavşağı'na kadar 20 dakikada gidiliyor.
1: Yeni nesil ekspertiz, RS Oto Ekspertiz.
2: RS Oto Ekspertiz yol durumunu sundu.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sunar.
5: Pilot Garaj Oto Ekspertiz.
6: Güvenli takip mesafesi. Öndeki araca yeterli bir mesafe bırakarak ani durumlarda tepki verebilir ve kazaları önleyebilirsiniz. Dönüş sinyali kullanımı. Yön değiştirmek istediğinizde dönüş sinyallerini kullanarak diğer sürücülere niyetinizi belirtmek önemlidir. Hız sınırlarına uygun sürüş. Belirlenen hız sınırlarına uymak, trafik kurallarına ve güvenli sürüş prensiplerine uymak anlamına gelir. Aynalardan yararlanma. Araç içi ve dışındaki aynaları düzenli olarak kontrol ederek çevrenizdeki araçları takip edebilir ve güvenli bir sürüş sağlayabilirsiniz.
4: Pilot Garaj Oto Ekspertiz güvenli sürüş tekniklerini sundu.

0: Yılın en sevdiğim zamanı geldi. Deniz sıcaklıkları yükseldi. Benim ETS tatilim hazır. Peki ya seninki? Sen de gel ETS'ye. Yaza özel fırsatlarla otelini seç, yerini ayırt. Kafan rahat yola çık. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: ETS'nin sunduğu O İş Bende hafta içi her gün 14-10.

her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.